Makedonya ve Texas'a devam dedi. Atanasov. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. Elezi'den. Orta pas karışımı.

Ferguson. Ure. Tek başına Robbie Ure. Ure. Top kaybı. Faul bekliyordu. Oyun devam etti. Sol kanata uzun bir top. Avantaja bıraktı Lötexi'ye. Mladenovski. Elif Elmas. Atanasov. Elif. Mladenovski. Yaptı ortayı. Robertson ve korner.

90+3'teyiz. Korner kullanıldı. Robertson karşıladı. Uzaklardan bir vuruş ama farklı bir şekilde dışarı gitti. Jackal.

Canan Sol. Savunma karşıladı. Ferguson topu alamadı. Elif Elmas. Jacko. Çalım geldi. Kaleye doğru. Welsh'ten müdahale. Son temas orada. Kuzey Makedonyalı oyunculardan out. Doriyev'in itirazları var. Out dedi Lateksi'ye. Savunma karşıladı. McKean. McKean gidemedi. Atanasov. Kullanıldı. Orta geldi. Ceza sahasına kafalardan sekti. Miyoski. Miyoski pasını aktardı. Elif Elmas'a gelmedi. Ure. Rıza Takşansı şimdi. İskoçya için Robi Ure top aldı. Kuzey Makedonya savunması hızlı bir şekilde geriye döndü. Ryan Christie. Christie kaybetti. Baskıyla İskoçya topu geri aldı. Robertson tek başına. Robertson gidemedi. Faul.

McKean ve Stole Dimitrievski. Artı 7. Kuzey Makedonya tacı kullanacak. Jekov. Ladanovski. Elif ceza sahasına. Elezi. İki oyuncu arkasında top kaybı. Robertson. Christy Robertson. Pas hatası. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Orta geldi Musti Yutan. Rahatlıkla topun kontrolünü sağladı Angus Kan ve pasını aktardı McKean. Tek başına hızlandı John McKean. Ferguson. 3 puana çok yakın İskoçya. Angus Kan. Slovenya ile bu maçtan sonra içeride oynayacak İskoçya. Kuzey Makedonya'da İsviçre deplasmanına gidecek. Böylelikle her iki takım da Uluslar Ligi'nde ilk pencereyi tamamlamış olacak. Fransa Letoksiye'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın. İskoçya Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 kazanıyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Her hafta birbirinden değerli isimleri evlerinize konuk etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da sevgili Ozan Güven bizimle. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Evet Ozan'cığım, nasılsın? Ne hal yok? Oyun nasıl gidiyor?
2: Direkt... Çok iyiyim, çok şükür. Sabah kalkıyoruz. Sabah uyanınca uyanmak bile iyi olmaya. Aa, bugün de uyandık, bugün de yaşayacağız diye.
0: Şükür.
2: Şükür. İyiyiz. Oyun iyi gidiyor. Başladım. 14-15 oyun oldu.
0: 15 oyun oldu mu?
2: Galiba 15 oldu ya da 16. Sizi de bekliyorum. Bir gün sanatsal faaliyet. Halı sahada maç yapsak gelirsin.
0: Evet, kesin. Geliriz. Bu evet. Tarafa Avrupa yakasını bekliyorum ama Merve bu hafta gelecek. Hatta bugün.
1: Evet, bugün birlikteyiz.
2: İnşallah, inşallah. Ben tek işim, istiyorsan gelip evde oynayayım. Sana biraz tuzluya mal olur ama.
0: Evet, OMG. OMG nedir?
2: Aslında insanlar oh my god evet diyorlar. Ama aslında Ozan Muharrem Güven.

0: Dedemin adı Muharrem. Ben de göbek adımı olduğu için işte CMYLMZ, hani bu stand-up yapar hep öyle yapılıyormuş gibi. Ben de yıllardır bunun mavrasını yapıyordum. O yüzden de şimdi dedim ki madem öyle ben de oyunum adını Oh My God Ozan Muharrem Güven koyayım. İşte bazıları Oh My God diyor, bazısı OGS diyor, bazısı bir şey diyor. Ama oyuna gelince neden adının öyle olduğunu çok net anlayacaksınız.
1: Kaç dakika?
0: 3 saat de olabiliyor. İlk oyunu 3 saat 15 dakika oynadım.
2: Oo.
0: Duramadım. Ama şimdi 55-55 iki perde oynuyorum. Böyle aslında açıklamasında da var. Yani bu bir stand-up değil, bir TED Talk değil. Aslında bir tiyatro oyunu değil. Kendi hayatım üzerinden bir biyografik oyun gibi aslında. Ben çok konuşmadığım için ve beni hiç kimse özel hayatımla hiç ilgili bilmediği için bari dedim bu oyunda böyle bir şey yapayım. Bundan önce Don Kişot oynadım. İşte 3-4 sezon. Taksim diye bir oyunda oynadım. 3 sezon. Bunu da işte tek kişilik bir oyun olarak yazdım. Oynamaya başladım.
2: Her meydanında tek başınasın.
0: Aslında işte Bowman tarlası gibi geziyorum sahnede. Yani kendimi en iyi, en rahat hissettiğim yerlerden bir tanesi sahne. O yüzden de kendimin belirdiği bir yer olarak görüyorum işimi yaparken. Hani sinemada ya da televizyondaysak da kayıtla stop arası beni çok ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Sahnede de oyun başlar ve oyun biter. O seyirciyle birebir temasta olmak, bütün reaksiyonları iyi ya da kötü hemen alabiliyor olmak, işi yapıp bitiriyorsunuz.
2: Yani. Ezber yok, rol yok, ders yok. Doğaçlama mı tamamen?
0: Hayır, aslında bir metnimiz var. Hani ezberden bir şey yok manasında söylemiştim onu. Ama bir yazılı bir tekstim var. Hatta 3 saati geçen bir tekst var. Şimdi onu 55-55 2 dakikaya çevirdim. Ama seyirciye başta soruyorum. İstiyorsanız tek perde 1 saat oynayayım. İstiyorsanız 40-40 2 perde oynayayım.
2: O ne güzel.
0: Ha, yani cumartesi günü sahura kadar beraber olabiliriz.
2: O ne
1: çok güzel. Fikir nasıl doğdu?
0: Fikir doğmaktan
1: öte.
0: Doğmaktan doğdu. Yani yıllardır aklımda hep şiar edindiğim, çok küçük yaşta tanıştım cenazelerle, babamı kaybettim 7 yaşında. Dolayısıyla da hayatın içerisinde kendime dedim ki yani bu mesleği yaparken dediğim gibi kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Yıllar içinde de gördünüz zaten hani bununla ilgili durumları. Dedim ki bir şey vardır. Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz ne demek? Bir meftanın başına gidersiniz. Ölünün başına. Ona hakaret etseniz, saysanız, sövseniz size kalkıp ne diyorsun diyemez. Aynı şekilde bir ölüye gidip metiyeler dizseniz, övgü dolu sözler söyleseniz yine size cevap veremez. Bu dünyada ölmeden ölmek gerekiyor. Çünkü ne yergilerle canınızı sıkın, ne övgülerle de yolunuzdan şaşın, şımarın, ne de kibirlerin. Buradan yola çıkarak bu oyunu yazmaya ihtiyaç duydum. Benim için hayat görüşüm olarak zaten doğmak ölmektir. Allah spoiler'i vermiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Hatta rahmetli İlber Hoca bunun mezarlıklara değil bankalara ve hani insanların şehrin içinde görebilecekleri her yere yazılması gerektiğini söylemiştir rahmetli.
1: Evet,
2: oyunda kendi cenazeni kaldırıyorsun. Bu kulağa çok ürkütücü geliyor.
0: Çok ürkütücü ama ölümden korkmak güneşten, ağaçtan, havadan korkmaya benziyor. Hepimiz öleceğiz. Mühim olan ölene kadar bu hayatta kimin hayatına dokunduk? Kendi hayatımızda neler yaptık? Neye hizmet ettik? Nasıl iyi insan olabilmek, amin olma yolunda ilerledik? Onu görmek lazım. Ölümden korkulacak bir şey değil. Siz hiç ölünün birine zarar verdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ölüm ölene yok. Ölüm kalanlara. Ölen öldüğünün farkında değil. Ölüm kalanlara. O sınavını bitiriyor, gidiyor. Kalanlar düşünsün. Hani reenkarnasyon diyorlar ya, olmadı bir daha geliyorsun. Beceremedi. Umarım bu son gelişimizdir. Olmadı bir daha gönderiyorlar. Öğrenemiyorsan bir daha gönderiyorlar belki, bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgim yok ama

0: Oyunun çıkış yönünde böyleydi. Yani insanlar hani gidip gelenler anlatırlar ya, kalp krizi geçirir, bir şey olur, bir rahatsızlığı olur. Hani film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin önünde. O işte 7 dakika zaten bilimsel olarak da açıklanmış beyin ölümünün gerçekleştiği. O 7 dakikada REM uykusuna yatıyorsun. O uykuda gördüğün şeyler dönüyorsan gelip anlatabiliyorsun. Ama öteki tarafta gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Anlatamıyorsun çok da. Oyunda bunlardan bahsediyorum.
1: Kendine... Tabut yaptırmışsın. Evet,
0: tabut yaptırdım. Tabut yaptırdım. Bir de o tabut bir göreyim diye ofise de gitmedi. Eve geldi, evin önünde durdu bir süre. Yani kapıda hazırdı yani, bir şey olsaydı hemen evin önünden. Onu yapan da bir Karadenizli abi içini yaptım. O zaman abi ne kadar kalacaksın dedi bunun için. Şimdi de çok rahat ettireceğim. Ya insanın kendi cenazesinde konuşması yaşarken pek mümkün olmuyor. Bari dedim şimdi hani bir de sıkıcıdır, kederli bir şeydir ölüm kalanlar için. Kendi cenazemde ben böyle olmasını istiyorum cenazemin diye o fikirle yola çıkıp iki senede toparladığım bir oyundu.
1: Peki eve geldi tabut, ne hissettin?
0: Dekor. Çok güzel oldu ama insan yatası geliyor. Vallahi. Ya. Bir tane oyunda Eskişehir'de miydik? Bir seyircimizin, çift bir seyircimizin bir tane beyefendinin panik atağı varmış ve fobisi varmış oyunu falan filan. Dedi ki ben çıkıyorum, dayanamayacağım dedi. Ne oldu dedim. Dilhassa hapı alıp geleceğim dedim. Ulan dedim saçmalama, bu öyle bir cenaze değil. Hatta çıkarken ölümü gör dedim, hemen dil altına.
2: Ay Allah ya.
0: Ya ölmekten korkmayalım. Yaşarken boş bir hayat geçirdiysek ondan korkmamız gerekiyor bence. Asıl korkmamız gereken o.
2: Oyun aynı zamanda eğlenceliymiş. Dans da ediyormuş.
0: Ben dans mezunuyum. Konservatuvarda dans okudum.
2: Öyleymiş, ben de yeni şey yaptım.
0: Dans okudum. Yani işte benim üst sınıfımda Oktaylar falan konservatuvarda, ben İstanbul'a geldim. Şayka Tekant'ta tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu yapıyordum falan. Konservatuvara gidiyordum. Oktaylar falan hepsi böyle konuşuyorlardı. Ben dedim bunlardan olmak istemiyorum. Başka bir şey okumak istiyorum. Şayka Tekant dedi ki şey oku dedi. Modern dans oku dedi. O gün varlığından haberim oldu, modern dans diye bir şey oldu. Sene 94. 93-94 girişliyim ben.
2: Vay, çok güzel.
0: Anneanneme söyledim rahmetli, Nesin Topkapı mı olacaksın demiştim.
2: Çok güzel. Tabii daha o yıllarda.
1: Seviyor musun dans etmeyi?
0: Yani 8 sene okudum ben. Mezun olduğumda zaten bir dansçının kariyeri bitiyor 30 yaşında. Çünkü ben çift dikiş okudum. Bir sene okuyordum, donduruyordum. Çünkü ikinci baharda oynuyordum. Evet. Bir kısmı ona geldi. Bir kısmı Aslı ile Kerem'e geldi. Bir kısmı koçum benime geldi. Falan filan. Ben böyle bayağı uzun uzun okudum modern dans. Yani 8 sene de herhalde bir Pina Bausch o kadar çok dansla meşgul olmuştur. Eğitim anlamında.
2: Ha, çok güzel.
0: Ama o sırada Beşiktaş'ta çarşıda çalışıyordum. Ziraat işte bir bankanın önünde, şimdi isim vermeyeyim. Tapon ayakkabıları satarken var mı bozuk falan diye öteki tarafa geçip Rus hocalarla plie jete bale dersi alıyordum ve o yüzden kafam biraz karışık büyüdüm yani. Doğu batı senteziyim efendim.
2: Doğu batı sentezi. Anlattıklarına kendinle yüzleşiyorsun oyunda, öyle mi?
0: Yok.
2: Değil öyle bir şey.
0: Hayır. Aslında şöyle Sinan Bey, doğumumdan itibaren bu yaşa kadar gelene kadar gördüğüm cenazeler, hani benim cenazem nasıl olsun falan, onları anlattığım aslında otobiyografik bir oyun. Ve insanların hani bu ölüm kalım meselesiyle, yani doğduktan itibaren korkularıyla aslında birazcık yüzleşip hayatı bu kadar da ciddiye almayıp ölmeyecek gibi yaşamamızı istediğim için böyle bir oyun yapmak istedim. Ve sahnede de biraz tek de olmak istedim açıkçası.
1: Her oyun birbirinden farklı mı oluyor?
0: Hayır.
1: Yani bir ritmi değişiyor mu şey gelen seyirciye
0: yani
1: göre?
0: Şimdi klasik de bir oyunu olsanız gelen seyirciye göre oyunun ritmi değişir. Yani kalabalık oyunlarda da, ama içeriği, söylediği şey, lafları, bir teksi çok değişikliğe uğramaz. Ama ben sahnede tülat yapmayı severim. Dolayısıyla tek kişi olduğum için biraz daha rahatım. Elbette, ama bazı oyunlarda bazı hikayeleri unutuyorum anlatmayı. Ama onun yerine başka bir hikaye anlatıyorum. O yüzden de benim için de her akşam yeni bir oyun, yeni bir macera, yeni seyirci, o seyircinin enerjisiyle şehir şehir, İstanbul'daki salon salon bile oyunun enerjisi değişebilen, yaşayan, organik bir şey çünkü oyun.
1: Salondan çıkan izleyicinin aklında ne kalsın istersin?
0: Ay, ölmek kötü bir şey değil. Hayatın tadını çıkartalım. Çünkü

0: ne zaman öleceğimiz belli değil. Belli öleceğimiz zaman ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Yani o yüzden en son bu hayatta ne yapmışız, kime dokunmuşuz, ne faydamız olmuş, arkamızdan nasıl bir cümle bırakmışız, ona bakmak lazım.
1: Evet, aynen öyle. Peki oyunda birçok meslektaşın ve dostundan bahsediyorsun doğal olarak, otobiyografi olduğuna göre. Ama en komik tarafı herkesin güldüğü Meryem Üzerli. Nasıl, çok merak ettim, sen nasıl Meryem Üzerli ya? Yani Oktay desen bilmem, sen anlarım da Meryem Üzerli.
0: Oktay'ı yapamam ki, Oktay'ı yapabiliyorsam şu an kim milyoneri ben sunuyor olabilirim. Nasıl yapabilirim Oktay'ı?
2: Kim kuruş isteri sunabilirim herhalde.
0: Meryem benim çok, çok eski dostumdur. Çok vefalı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim aşk dedikodularımız çıkmıştı Meryem'le. Yoktu öyle bir şey ama inandıramadık yine kimseyi.
1: Filminiz çok güzeldi.
0: Annemin Yanısı çok güzel filmdir. BKM Necati Akpınar, Ozan Açık'tan çekti. Necati abi yapmıştı filmi. O da benim mesela o topraklara olan borcumdan dolayı yaptığım bir filmdir. Yani o memlekette bizlerin ve oradaki insanların başına gelenleri bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Oynadığım karakter anti bir karakter olsa da kötüyü oynamadan iyiyi anlatamayız. O yüzden ben hayatım boyunca kimsenin çok oynamak istemediği, yanaşmadığı şeyleri oynayarak kariyerimde hep devam ettim. Yani 2004 yılında o işte genç kızların sevgilisi ilan edildiğimde onun arkasına yaslanıp gelebilirdim bugünlere kadar. Ama o zaman bile şey demiştim, kendilerine başka aday bulsunlar çünkü bu surat değişecek. Neticede benim dediğim oldu, değişti.
3: O kadar da değişmedi.
0: Yani nereden baktığınıza bağlı. Meryem'in taklidini değil, bir onunla bir hikayemizi anlatıyorum. Gelince
1: diyor tabii şimdi, burada şimdi yapmayayım.
0: Şimdi yapmayayım ya da piyano çalmayayım. Olur mu?
1: Tamam.
3: Sessizlik sürecinde mi yapıldı bu oyun? Birazcık böyle kendi içinize, kabuğunuza çekildiğiniz dönemde.
0: Ben ona sessizlik dönemi demiyorum. Ama pandemide 2020'den başlayıp 2026'ya kadar olan dönemde bir tane film, iki tane dizi, üç oyun yazıldı. Ben yazmayı bir taraftan da seven, elim kalem tuttuğu kadar işte oynadığım diğer işlerde de hikayenin kendisiyle çok ilgilenen bir oyuncuyum. Dolayısıyla da yaptığım diğer işlerde de hep bu yaratıcı tarafa, hikaye tarafına ya da senaryo tarafına aklımın yettiğince karakterlere de dokunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bu hani, ama bunu dillendirmiyordum. Ben zaten niye hiç konuşmuyormuşum onu hiç anlamadım. Ben konuşmayı hani, gerçekten de öyleydi. Mesleğimi yaparken de kayıt stop, ödül töreni, gitmesem de olur. Hatta bir gün Şener abiyle şey konuştuk ya, ulan şu galalar olmasa, filmler hiç gösterilmese, çeksek bitse falan, hani oraları yoktu bende. Ama bu yazma işi uzun süredir var bende. Yani öyle birazcık da hani tırnak içinde yalnız büyüdüğüm için annemle falan, hani böyle çok yazardım evde de kendi kendime. Bu da sonra mesleğim bu olunca da buna da bir faydası oldu elbette ki.
1: Peki o talihsiz dönemi yaşadığından olmasaydı, biraz o konuya değinmek istiyorum. Oraya gelmeden önce
0: böyle şeyler sorulmayacaktım.
1: Bu olay yaşanmasaydı sen Omega doğar mıydı?
0: Doğar. Doğacak olana engel olamazsınız. Doğmayacak olana da yeni dünya bir araya gelse dünyaya getiremezsiniz. Onlar, her şeyin bir zamanı, sırası, bir vakti var ölümün bile. Dolayısıyla da olan ne varsa olacaktır. Olmayacak bir şey varsa da yedi mahalle bir araya gelse o işi olduramazsınız. Bu ilişkilerde de böyledir. Oldurmaya çalışmak da bir yere kadar, olmuyorsa da dönüp vazgeçmek gerekir.
1: Gerekir. Peki şimdi, kimseyi yargılamak bizim görevimiz değil. Türk adaleti zaten kararını verdi. Bizim görevimize sadece tarafları anlamak ve objektif olarak olanlara halka sunmak. Bu herkese anlatabilmek için bu cümleyi kullanmak zorundayım. Biz sanki yaşananları hep tek taraflı dinledik. Neden susmayı tercih ettin? Bu arada değerli izleyiciler, şimdi yani yayından sonra birçok şey konuşalım. Önce bence baştan sona kadar yayını bir dinleyelim. Neden tek taraflı yapıldığının O da şimdi anlatacak zaten.

0: zaten neden tek taraflı yapıldığını haberlerin. Ve Ozan'ın burada amaç, evet, kadına şiddeti kimsenin savunacak hali yok. Ahlaksızlık olarak ben zaten görüyorum. Ozan'la da bu dolayı konuşacağız. Ancak bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ben hissettim. Ben Ozan'ı dinledikten sonra ben Ozan'a inandım. Karşı taraf yalan söylüyor demiyorum. Ne yaşandığını biz yine iki duvar arasında yaşayalım. Ama Ozan söylediklerinde ben Ozan'ın tarafından da dinlediğimde Ozan'ın da haklı olduğunu gördüm. Ve şimdi Ozan'dan öncelikle şunu hepimiz merak ettik. O dönemde hepimiz Ozan'ı defalarca aradık. Fakat karşılığını bulamadık. Ozan neden sustu?
1: Adalet var. Mahkeme var. Konuşma yasağı var. Gizlilik kararı var. Mevzu çok hassas bir mevzu. Ne kadar hassas olduğumuzu, bu mevzunun ne kadar hassas olduğunu hala günümüzde de birçok olay yaşanıyor. Ve bu konu bu kadar basitleştirilecekçe, estağfurullah, tenzih ediyorum, kapı kapı dolaşıp bunu evlerde, televizyonlarda böyle ayaküstü konuşulacak bu sosyolojik bir vaka. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle, Türkiye'de daha da berbat. Her gün insanların başına neler geliyor. Artık meseleyi, bu şiddet meselesini, kadın erkek şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, bunları artık bu sınıflandırmalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimize, ülkede, memleketimizde maalesef ki son zamanlarda ya bu görüşe sahipsin ya bu görüşe, A görüşüne sahipsin, B görüşüne sahipsin. B görüşü A görüşünden nefret ediyor, A görüşü B görüşünden nefret ediyor. Biz artık beraber olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle. Biz bu memleketin insanlarıyız. Şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, neler oluyor? Her gün neler seyrediyoruz? Bunların ulu orta her yerde konuşulması bir kere edepten olmaz. Ki benim davamda ben mi bu kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok meşhurmuşum. Ve mahkemede bir gizlilik kararı var. Konu hassas bir mevzu. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. İnsanlara faydası olacakken, ben kendi menfaatimden değil bu. Yani çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirim. Bilirdim. Ama ben adalete olan güvencimden, konunun çok hassas olmasından, bu kadar bu işin sulandırılmaması taraftarıydım. Ve elbette ki bilmiyordum ki mahkeme 5,5 sene sunacak. Bu 5,5 sene konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5,5 seneydi. Yani şimdi olay bitti, geçti. Yine bunları konuşarak bir şeye faydamız olacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Yani görüyoruz televizyonlarda çocuklara, kadınlara neler yapıldığını. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Bunu insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor artık. Bu artık sosyolojik bir sorun. Yani bizim birbirimize cinsiyetsiz olarak cinsiyet ayrımı yapmadan artık biz toparlamamız gerekiyor. Yani bir eskiden bir hani aman el alem ne der vardı. Mahalleye girerken arabanın sesi kısılırdı. Alt komşudan geçerken yavaş geçilirdi. Yani Türkiye'de şiddetin sorumlusu benim gibi göstermek, bu biraz vicdansızlık. Bakarsınız dava dosyasına, herkese açık. Elbette ki çok hassas bir mevzu. Kimse benim yanımda olsun, bana destek olsun. Çünkü benim alnım ak. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapmadığımı biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda %100 oradayım. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız. Ama münferit birkaç tane cani, ruh hastası, sapkın adamla, insanla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. Benim 21 yaşında bir çocuğum var. Ben hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak, ne kimse

0: senin gemisine binerek, istemediğim hiçbir fotoğrafta yer almayarak bir hikaye kurdum kendime. Ve bir sabah kalkıyorsunuz, kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Böyle bir durumun içinde olmaktan utanç duydum.
1: Orada konuşan birisi var, öbür tarafta susan birisi
0: ama
1: var.
0: Ama başka bir şey olması gerekiyor orada. Tabii ki de kadını, ben de olsaydım, bunları görseydim, ben de kadının yanında olurdum. %100. Hiç lamıcım yok. Bunun hiç, çok samimi söylüyorum bunu. Ama gözündeki kırmızılık bir gece evvel, bir gün evvel, yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruyormuşuz gibi oluyor. Ben böyle yani böyle
1: detaylara
0: hissediyorum.
1: Girmeyelim ama bir gün evvel bir sen gün onu evvel, hastaneye götürüp kanlanması neden
0: Etiler'de bir
1: meşhur bir
0: hastanede beyin göz tansiyonu ile ilgili bir şey. Yani kimseye bir cevap hakkı doğmasın, kimsenin canını sıkmayayım. Hani onu mahkeme bitmiş hala ne konuşuyor bu adam gibi şeyler. Artık gerçekten ve gerçekten emin olabilirsiniz. Bana davada 5 tane suçtan dava açıldı.
1: 5 dava açıldı.
0: 5 dava açıldı. Bunun 4'ünden beraat ettim. Ne bunlar? Hürriyeti tahdit, yani hürriyetinden ya yok.
1: Kapattığın.
0: Hayır, beraat ettim. Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey.
0: Çünkü benim şoförüm gelip alıyor, sokakta da kendisi bekliyor. 2. Gasp yok.
1: Evet.
0: Telefonla alıp haber. Yok.
1: Yok.
0: Çünkü ayrılmak istiyorum. Bu 6. ayrılımda artık kesin olduğunu bilince bir araba diye çıktı aramızda. Bir abajur meselesi oldu. Abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tetidiyot getirdi bir şey falan. Abajurla silahla adam yaralamaktan ben hüküm giydim. Diğer 4 daha adam beraat ettim. Ama ben ne bir yerde artık kendimi bu bir aklama, bunu konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü bunu konuştukça faillerini kadınlardan konuyan meseleyi küçültüyoruz, ufaltıyoruz, içini boşaltıyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz cinayetler, çocuklara olsun, çocuğun şiddeti olsun, zorbalığı olsun, bunlar ulu orta artık lütfen konuşulmasın. Bunu ehliyeti olan insanlar konuşsun. Benim başım yandı, okey. Ama umarım bu pozitif yönde kadınlar için yapabilecek farkındalığı arttırıp bir işe yarar. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Yani bundan önce yapıyordum. Fakat şimdi bununla ilgili bir şey yapmak istersem oluyor şimdi. Öyle değil ama ben eskiden bir laf vardır. Sağ cebin verdiğini sol cep duymaz. İyilikte öyle bir şeydi. Şimdi her şey görünür oldu. Ben öyle bir edeple yetişmedim. Ben anamın bir evladıyım. Anamla büyüdüm. Ve bu duygumda da samimiyim. Hayatım boyunca da hayatıma giren kadınlarda da. Beni setin çaycısına sorun. Beni komşuma sorun. Beni tanıyan kadınlara sorun. Beni tanıyan adamlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok benim. Olmayacak da, olamaz da. Dolayısıyla da bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. Beni kahretti açıkçası. İçine şüphe düşürdüğüm, benim konumda benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Gerçekten böyle. Yani bunu ben ekmeğimi yine kazanırım. Televizyona çıkmasam da olur. Ben çalışır gider yine ayakkabıcılık. Oğlumu okuturum yani. Ama çok şık bir kurbandım ben ya.
2: Maalesef.
0: Netice itibariyle böyleydi yani.
2: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben baştan sona aynı duruşu sergilemenden ötürü sana saygı duyuyorum bir kere. Gerçekten 6 sene boyunca aynı duruştaydın. Hiç konuşmadın, dava neticelensin dedin. Ama bir yandan da karşı taraf sürekli darp fotoğrafı paylaşıyordu bizimle. Sürekli sosyal medyaya koyuyordu. Tabii kadın olarak hepimiz, siz de biraz önce söylediniz. Bir hani pozitif ayrımcılık yapılacaksa ben
0: elbette ki
2: bu taraftayım dediniz. Peki bu fotoğraflar neydi?
0: Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani böyle servis edilen o fotoğrafları bir hafta sonra, olaydan bir hafta sonra, hani olay gecesi benim yardımcımı aldı götürdü. Hatta kapıda gelmesini bekledi. Ertesi gün benim arabamı alıp arkadaşları Bursa'ya gitti. Hafta içi 4-5 gün görüşmek için bir şeyler falan filan. Ve sonra da herhalde arabam ondaydı, geri getirdi. Ertesi günde olaydan 6 gün sonra da gitti. benim ben dokunmadım ya.

0: dokunmadım yani. Benden sonra ne oldu ne bitti bilemem. Gözündeki kırmızılık, evet, hastaneye gidilmişti. Göz tansiyonu bir şey vardı bir gece öncesinden, bir gün öncesinden. Ama yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruluyor, kimseye cevap hakkı tabii falan. Hani bu konular çok konuşmamamın sebebi işte bunlardı. Yani o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek, kapı kapı gidip herkese, sonra şöyle bir şey oluyor. Onlara anlattın, bize niye anlattın? Yani mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Sizin kız çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Bir kız çocuğu erkek çocuğunuzun canını yakabilir. Ya da erkek çocuğunuz. Bunların hayatın içindeyiz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir şey. Ben artık asansöre bir kadına yalnız başına binmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya trafikte her an bununla, bu tehlikelerle karşı karşıyasınız. Birine çarparsınız, katil olursunuz. Dolayısıyla da ne olur artık şu nefret söylemi, kutuplaştırma, erkekler kadınlardan nefret etsin, kadınlar erkeklerden nefret etsin, sevelim birbirimizi ya. Ya bak, bir hafta Tarkan geldi, beraber güldük, oynadık, işte neşe oldu, neşemizi almayalım, bırakmayalım kimsenin onayına hayatlarımızı. Kadınlar, birbirinize en çok yardım edecek, en çok destek olacak sizsiniz. Farkında olmadan birbirinize köstek olduğunuz çok zamanlar var. Farkındasınız değil mi? Ya nasıl, bak şimdi seçeneklerime bak. Hani yarın akşam oyuna kim gelsin? Tabii ki de siz gelin efendim. Ya sevelim birbirimizi. Sevmekten vallahi zarar gelmez ya.
1: Kadının beyanı esastır. Bu konuda ne diyorsun?
0: Kadının beyanı esastır. Ben 6 sene boyunca okudum. Kadının beyanı esastır şöyle. Bir karakola gidersiniz, bir kadını şikayet edersiniz, dayı derler, git işine gücünü hallet. Değil misin? Onu kayda almak zorunda değiller. Ama bir kadın bir şey söylediğinde kayda almak zorundalar. Net. Hangi kadın, hangi beyanı?
1: O gece de onu söylemiştim, ben çok
0: yani, etkilendim. Yani dünyadaki kadın? Bütün erkekler şeytan, bütün kılıklar melek. Yok, insanız, hepimiz insanız. Görüyoruz kimler ne yapıyor. Birazcık günümüz zaten hani bir şey çıksın da onu bir yok edelim. Ama benim de bir insan evladı, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın ne olursunuz.
2: Ünlü olmasaydım bunları yaşar mıydım?
0: Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani münferit bir olaydır bu. Ben bir kızı sevdim. 3-4 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu 3-4 aylık beraberlikte olmayacağını anlayıp 5. kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak isteyince abajur davası bir şey falan filan oldu. Sen benden ayrılsan ben seni Türkiye'de rezil edeceğim adam döver olarak. Okey. İçim rahattı benim. Bu mahkemenin 5 sene süreceğini de bilmiyordum. Allah herkesin dağına göre karar versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın ya. Ben o hani ne o 2004 yılındaki genç kızların sevgilisinin kabulüyüm, ne de bu her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bir ana büyüttü, beni kadınlar büyüttü, ben kadınlarla büyüdüm. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Rica ediyorum artık. Beni oraya koymayın. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden, beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye, madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım, sizin de karşınıza televizyonda çıkmayacağım, kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız ulaşım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok.

0: ileride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
1: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece... Zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Böyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu düşmanlık, kinlik, A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şeye gelse biz diyeceğiz şimdi sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sizindekilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işveli bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
2: Gerçek.
0: Ama pardon.
2: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unut.
2: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin?
0: Evet.
2: O kafayla da o kadar ince düşünebilirdin. Helal olsun.
0: Abi yok vallahi, bak hani bir tek bana zararı olsa okey, ama nasıl söyleyeyim size, atıyorum 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz, kapıda da girişte de aidat tablosu var ve 3 numarada oturuyorsun, aidatını ödememişsin. O apartmana gelen bütün misafirler de 3 numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok, vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak, hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse inilsin. İşte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
2: Çok güzel.
1: O yara iz bırakıyor dedin. Peki o ize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmak... Unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak hayatın en büyük yanlışlarından. Kendi adıma söyleyeyim. Bu benim hayatımın yanlışlarından bir tanesidir. Oldurmaya çalışma. Yara dursun orada ya. Onları sevmek lazım. Onlara bakınca o yalnız kaldığınız, haksızlığa uğradığınız ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu size hatırlatır. Nereden baktığınıza bağlı yere. Üstelik artık fondötenler var. Kapanıyor yaralar.
2: Peki hüsrana uğratan, bu 6 yılda seni hüsrana uğratan, hayatından çıkardığın birileri oldu mu?
0: Hayatımdan çıkardığım birileri... Ben çıkarmadım kimseyi hayatımdan. Hayatımdan çıkanlar oldu, hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanları aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da, insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
2: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum buraya dönüm diyebiliriz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
2: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydı. Bilmiyoruz.
2: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
1: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki tarafıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş meşgul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manay'ı nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci bağırla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
2: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız yani kötü oyna, bana o çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mesela kötü oynadı din diyor ya da iyi oynadı. Bir yerinden tutun bir şey söyledi diyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Tamam da ben Michael değilim.
2: Sen öyle olmadığını düşünüyormuşsun. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacığım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
2: Yazmadık da evet.
0: Ya, sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendiyle. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır, eşimin şey arkadaşımın kadın.
2: Diyalog yaşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan sonra
0: bir
2: diyalog, sıfır diyalogum vardı. Akşam çekilen Parazilerle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyorduk. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ben programı terk
1: ettim. Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
2: Evet, öyleyiz.
1: Yani
2: hepimiz.
1: Çok samimi, çok doğal. Çok konuşkan.
0: Hep
1: biz
0: öyleydim.
1: Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyunu seyrettikten sonra daha başka düşünürsünüz.
1: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı.

0: farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz, daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
1: Konuşmamız lazımmış.
0: Evet. Bence de.
1: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım, sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
2: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
1: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesini söylerim onun. Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli, ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım, hafifletmemek lazım, sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ne geliyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadına erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. Birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı, unutuyoruz, unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya efe. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanıp elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin bir şeyi onunla değil. Hem bu kadar ortalıklarda olup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar. Dünyada olup bitenler. İki tane adamın dudağının arası.

0: arasında orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil, öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz doğuda değiliz, biz batıda değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet.
2: Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Goran'ın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Goran'ın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir, evet, şey öyle, falan öyle yok.
1: Dedi haberler. Evet.
0: Çünkü onu da soracaksın sen belli.
1: Niye
0: öyle, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
2: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım, bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
1: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, onda haklısın.
0: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için, yoksa benim kişisel olarak bir durumum
1: kimse
0: yok.
1: Öyle bir durumun yok.
0: Evet. Hiç öyle bir durum yok.
2: Bunlar aşıldı artık ama, değil mi?
1: Evet.
0: Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman abi sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
1: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
0: Halka mal.
1: Evet, mal olmuş birisin. O yüzden de lütfen yani karşılıklı empati edeceğim. Herkes işini de yapıyor ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
0: bir
1: mesela...
0: Kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
1: Tamam, peki. Konuyu kapatıyorum.
0: Çok ben kalkayım, ben seni çok sevdim. Değil mi?
1: Yok, estağfurullah. Estağfurullah.
0: Çal piyanist.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederiz. Güzel bir sabah oldu.
2: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
0: İnşallah.
2: En kısa zamanda inşallah.
0: Cumartesi oyunu bekliyorum.
2: Tabii ki.
0: Tamam o zaman.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkürler.
1: Bizler de iyiyiz.
0: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
3: Nasıl geçti gala?
0: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
3: Evet.
0: Seyircilerimizi bekliyoruz.
3: Portekiz Aşkı.
0: Evet.
3: Portekiz'de çekildi.
0: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film. Derli toplu, tatlı bir aşk filmi olmuş.
3: Ne güzel, harika.
2: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
0: Bence de.
2: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
0: İnşallah.
3: Peki çekimler nasıl geçti?
0: Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce.
3: Aa.
0: İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
3: Evet.
0: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
3: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
0: Aha, bunu bilmiyordum. Evet, ben tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
3: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
0: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım, benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
3: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Evet. Harika.
2: Fragmanı izleyelim mi?
3: Evet.
4: Sorry.
5: Freedom as a prize.
4: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
6: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
7: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
8: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.
9: Bana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele. Nasıl yanlış? Kalacak yer ayarlamam lazım.
10: Param var mı?
9: Yok.
11: Yasmin Aslan.
9: Jose Alves.
11: I have your suitcase.
9: It says Mercado do Cais.
11: You're in the other side of the city.
9: Bu kadar alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
12: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.

0: I'd like to be friends.
1: I don't need a friend.
0: Bitte. Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are. Deixei para trás o amor
2: quebrado. Çok güzel.
3: Görüntüler harika.
2: Ne güzeldi, masal gibi.
3: Evet, evet. Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir. Buna eminiz. Nasıl olduğunu
2: çünkü yakın gibi dersem olay olur zaten. Çok yakın. Yok, aynı tabii ki de çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
3: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
2: Vallahi Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
3: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
2: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. İşte hayal kırıklığı gibi vesaire. Bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her, çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz.
4: Evet.
2: Bunun gibi. Uh-huh. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil, seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
3: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
4: Çıkmıştır inşallah.
2: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek... Ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız o konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim. Şahsen.
3: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
2: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. Vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor, daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük kızsın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet. Ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri. Burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
4: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
2: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
4: Bence orada izleyenler İstanbul'u merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
2: ilk çok fırsat. O kadar güzel İstanbul görüntüleri öyle var ki ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
4: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
5: Merhaba,
4: sen de.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
5: Evet.
4: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
5: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
4: Kaç yıldır?
5: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
4: Evet, onu okudum. Kadir Has'ta endüstri

0: Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
1: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey ama babam hekim, diş hekimi, emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
0: Müziğe olan eğitim?
1: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
0: O zaman da.
1: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. Mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
0: Harika.
2: O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
1: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
0: O zaman dinleyelim bir sesini.
1: Tamam.
0: Neyi söylüyorsun?
1: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
0: Peki.

0: çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazın.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet.
0: Teşekkürler.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde, başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte. Ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok. İşlerinde
2: çok iyiler.
1: Sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok iyiler. Daha küçük ve tatlı bir ekip. Hani bizim devasa ekiplerimiz, o 100 kişinin, 150 kişinin çalıştığı gibi bir ekip yok. Çok iyi yapıyorlar ayrıca işlerini ama dediğim gibi yani.
1: Oyuncular nasıl?
2: Oyuncular çok iyi. Ama şu bir gerçek, ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz bence. Birçok ülkeden. Şeyi de şimdi isim vermeyeyim ama mesela yabancı bir aktörü izliyoruz. Çok övülen bir yabancı aktörü izliyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum, ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var, çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet, falan yok diyorlar. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şeyler oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik, onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
2: Şöyle, biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz, onu gördüm. Tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok, bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı, bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani hani biraz farkımız var. Yani biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda diyorsun ki tamam.
2: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş.
3: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Yani özellikle de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
2: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben

0: kariyerimden, gidişatından çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum. Arada dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta hani çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Mandeni de 3. sezonu çekildi Galatasaray. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
0: İkimizi nasıl? De görüyor. Aslında onu hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz. Güzel. Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
0: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
2: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
0: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
0: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de ilk oyuncunun.
0: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ha, doğru doğru.
2: Ailede ünlü aile olmayan yok neredeyse.
1: Kaç dilde şarkı söylüyorsun Ayze? Fransızca, Türkçe kesindir.
3: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
3: Tabii.
1: Çok güzel.
2: Türkü harika. Söylüyormuşsun Fransızca, Türkçe.
3: Şöyle, ben yoruldum hayat şarkısını çok seviyorum. Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe yarı Fransızca, yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
2: Güzel. Yani biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
3: Yok.
2: O zaman biraz mırıldansan.
3: Ton almam gerekiyor. Şu an aklımda değil ama bir deneyim
1: Oğuzcan
3: bakalım.
1: Oğuzcan bir ton.

0: aucun lağım.
1: Ne güzel.
0: Tonum olsun, pek doğru olmadı
1: olsun,
0: ama.
1: Olsun olsun. Süper, çok güzel. Sen Süheyla'yla mı çalıştın mı? Çalışıyor musun?
0: Süheyla yengeyle çalıştım.
1: Evet, ben çok iyi tanıyorum aşkın ablası.
0: Evet, evet.
1: Çalıştın mı, çalışıyor musun?
0: Çalıştık. Bir 5-6 ay güzel bir şan eğitimimiz oldu. Çok sevgiler kendisine.
1: Evet, buradan
0: çok
1: selamlar.
0: Severim. Hem hayat anlamında, hem sektör anlamında, hem vokal anlamda
1: çok, doğru isim.
0: Çok kıymetli ve dolu dolu bir zaman geçirdik.
1: Ne
0: çok
1: güzel.
0: Özeldi.
1: Harika. Hedef ne?
0: Hedef bence yani her sanatçının hedefidir diye düşünüyorum. Şarkılarla, yani kendi yazdığım şarkıları da yavaş yavaş paylaşmak istiyorum, öyle bir arzum var. Ama genel olarak ben şu anda bir yorumcu olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak, onlarla, çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum. Bol bol sahneler, konserler.
1: Yolun açık olsun diyelim.
0: İnşallah, teşekkür ederim.
1: İkinci şarkını da rica edeyim.
0: Tamam.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına mersi. Sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
1: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil aslında ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet. Yani,
1: bütün evet. Her şeyi denemiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri söyledi. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de ne bileyim. Böyle bir anlamsız bir şeyle
3: karşılaştın. Bunu söyleyenler oldu.
1: Oldu mu?
3: Yani,
1: evet. Size de söylediler yani.
3: Tabii. Yani, bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var. Ve diyecekler ki bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Ha, benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun hani işimizi yapıyoruz, evliliğimizi de sürdürüyoruz, çocuğumuz da var, çok mutluyuz.
2: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz?

0: sizi bir projede.
1: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz. Ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor, öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazdım.
2: Eyvah.
1: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
0: Yapılan yorumlara gülüp geçiyor musun artık?
1: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
2: Yani kesinlikle.
1: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde.
2: Aynen öyle.
1: Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğim önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
2: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
1: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin bir süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var,
2: evet,
1: o var, bu var.
2: Yapınca.
1: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
2: Çocuğuna?
1: Nasıl?
2: Çocuğunu kısıtlama bu durumu?
1: Şöyle
2: ne düşünüyorsunuz? Bir şey karar verdiniz mi?
1: Yani bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
2: Zaten 15 yaşta sınırı getirir.
1: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
2: Kesinlikle.
0: Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
1: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
0: Maşallah.
1: Ama insana bir sabır geliyor ister istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi o, temelde.
2: Bence jumping yapmıyorsun yani.
1: Ben zaten abi yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum evet.
2: Yani gibi. Evet.
1: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Oğlum dedi ayıp ediyorsun biz öyle şey yapar mıyız? Dedi 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
2: alt uçurum.
1: Ya tabii ki

0: siyasette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Evet. Ben korkuyorum. Dolayısıyla ya bungee jumping yapmıyorum.
1: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam
2: ya
0: bir şey olmaz.
2: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: gerek? Hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya. Ben istemiyorum ya.
1: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak kapalı. Yani
2: açık alanda inşaat mı?
0: Düşerse öleceğiz zaten.
1: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
1: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
2: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz daha çok baştasındasın da mı?
3: Ya ara ara oluyor ama çok şey yapmıyorum.
2: Sen çok
3: umursamıyorsun. Çok umursam. Ya mutlaka belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
2: Zaman geçiriyor musun?
3: Tabii ki çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum. Daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Evet.
2: 2019'da Soma Maden Feciası'nda babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı bir şarkı?
3: Yok, çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı, yani bunu dedi Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım, insanlar da duysun, insanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
2: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
3: Çok özel bir şarkı gerçekten. Sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
2: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
3: Bir Gökyüzü Düşün, Yerin Altında.
2: Çok güzel.
1: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
0: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. Ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle atıyorum kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba, kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki bir şeyin yok, üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum, çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o ama böyle 20'lerin sonunda 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi daha iyiyim.
1: Çok şükür değişmiş bu.
0: Çok şükür şimdi daha iyiyim.
1: Ali kaç yaşına geldi?
0: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
1: Maşallah.
2: Maça gittiniz mi?
0: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
2: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
0: Hemen bunu söylemem lazım. Desibel rekorlarımız var.
2: Bu doğru. Ben 2,5 yaşında götürdüm. İkiye de çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
0: Evet.
2: O günden sonra bir de 3 yaşından
0: beri. Bir de işte korkup

0: Sonra gitmemesi
1: beni
0: üzer. Yok öyle bir
1: şey olmuyor. Şu anda stat'tan çıkıyor.
0: Ha harika, tamam süpermiş.
1: 24 yaşında şu anda fanatik.
0: Süper harika. Yani ben de seneye artık yavaş kesin yavaş. Oldu, şimdi bir de şey böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
1: çok
0: geliyor.
1: Çok keyifli baba ol.
0: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki abi ne olur onlar Fenerbahçeli. Siz de her şey yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Ya yani Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine ama dedim ki ne olur Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya bir gün o takımla bir gün. Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var yani.
1: Sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
0: Yani oğlan dayıyı bayılıyor.
1: İşte hepimiz için ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı ben Fenerbahçeli.
0: Hah tamam.
1: Var örnekleri.
0: Dayısı Fenerbahçeli ama.
1: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı yitiriyor. Her kaç yaşına geldim 50 küsur yaşına geldim. Halen daha nasıl çıktı yitiriyor.
0: Yani şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu var, bir yol. Olabilir. İnşallah.
1: Ama Bediran bilmiyorum artık.
0: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor. İyiyiz yani iyi gidiyoruz.
2: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
0: Beşiktaş
2: Ali?
0: Diyor.
2: İyi o zaman doğru yoldayız.
0: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
2: Fanatik misin?
0: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
1: Evet tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. İçiniz bol olsun.
2: Sağ olun.
1: Şarkınızın yolu açık olsun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Say something.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Now do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm Continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What if I stop drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: Get out of her, Mr. President.
14: Please. There are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Robot.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
15: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
17: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
18: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
15: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
18: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
15: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
19: Deniyoruz.

0: bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı, emir ve görüşlerinize hazırdır Kandal.

merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo.

0: Lovar Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Gani, ama bu ikinci bir şans.
2: Do you know?
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
4: Flip out.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
7: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor.
0: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, ne büyük bir sosyal.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
13: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
14: Hayaleti yenecek.
0: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kar topu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
15: Ay canına, bu da kim?
16: Bu işimi iyi görür.
8: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa?

Türkiye'nin ilk müzesi. Dünyada müze binası olarak tasarlanan ilk örnekler arasında ve de 1 milyondan fazla işsiz esere ev sahipliği yapması nedeniyle dünyanın en önemli müzecilik komplekslerinden. Osmanlı ressamı ve arkeoloğu Osman Hamdi Bey tarafından 13 Haziran 1891 tarihinde Asar-ı Atika Müzesi adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihi dönüşüm yaşanıyor. Klasik müze binasından eski şark eserleri müzesine, Çinili Köşk'ten müze avlusu ve Gülhane Meydanı'na uzanan çalışmalarla müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin Çin'i için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken, Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser açık teşhirde ziyaretçilerle buluşturuldu.

0: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzede yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Sizlerin de malum olduğu üzere
0: müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini belirten Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların bu doğrultuda projelendirildiğini ve etaplar halinde uygulandığını ifade etti.
1: Şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan
0: Ersoy, yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkati çekerek Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası dedi. Ersoy, müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor, bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.
1: İşçilerimize ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Can Kazaz, sözleri ve müziği kendisine ait Yollar Bitmek Bilmez çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Münir Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Ağaroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

prematüre retinopatisi nedeniyle doğuştan görme dezavantajlı olan Putyar, yani tüyleri diken diken eden sesiyle yarışmada belki dördüncü oldu. Ama o gün tüm izleyenlerin gönlünü kazandı.

konserlerinde sahnede piyano çalan genç müzisyen, en büyük sorunum insanların bana bir müzisyen olarak değil, kör biri olarak bakması. Ama şarkı söylerken kendimi bir süperstar gibi hissediyorum diyor.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Paris Planet'i tüt arenayı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2026-2027 sanat sezonu için perdelerini klasik müziğin efsanevi bestecisi Beethoven'ın 9. senfonisi ile açtı. Senfoni tarihinde insan sesini bu ölçekte ve merkezi bir biçimde kullanan ilk büyük örneklerden biri olan 9. senfoni, güçlü orkestral yapısı ve final bölümünde yükselen neşeye övgü korosuyla konserin en etkileyici anlarına imza attı. İdop Orkestrası'nın İbrahim Yazıcı, İdop Korosu'nun ise Paolo Villa yönetiminde sahne aldığı konserde soprano Dicuba Bilgi, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili solist olarak yer aldı.

175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip Gürcistan Devlet Balesi, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıranı, Pius Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde İstanbul'da sahneliyor. Koreografisini Bolşoy'un eski baş balerini Nina Ananiyashvili'nin üstlendiği temsili 24, 25 ve 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde izleyebilirsiniz.

klasik müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan çağdaş bir sanatçı olarak dünya sahnesinde parlayan Yodok bir kez daha İstanbul'a geliyor. Yodok Cello adıyla sosyal medyadaki etkisiyle 13 milyon aşkın takipçiye ulaşan yetenekli virtüöz 1 Kasım akşamı AKM Opera Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

Rus besteci ve piyanist Evgeni Grinko kendine özgü müzikal evreniyle 3 Ekim akşamı Hilltown Habitat Açık Hava sahnesinde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle vals ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grinko, konserlerinde yalnızca müzik dinletmiyor, aynı zamanda iz bırakacak bir atmosfer kuruyor.

caz kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, özgün besteleri ve caz dünyasındaki çalışmalarıyla 30 Ekim akşamı Zorlu PSM Tuşe'de cazseverlerle buluşacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

Ankara'da deniz var mıydı yok muydu tartışması tarihe karışıyor. Başkent Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük'te çok önemli ve ilginç bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında bulunan fosil, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 4000 yıllık İtit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi açıklamasını yaptı. Külhöyük kazı alanında bulunan gastropoda fosilinin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayakta bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Dünyaca ünlü Hırvat çelist Auser ve İtalyan şarkıcı Benedetta Carretta, romantik No We Are Free klipleriyle dünya genelinde kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Biri 85, diğeri 80 yaşında olan efsane ikili, geçmişte 2007 yılında aramızdan ayrılan diğer bir opera ustası Luciano Pavarotti ile 3 tenor projesinde yer almışlardı.

Dünya genelinde ses getiren pek çok unutulmaz düet ve konsere imza atan üçlü, klasik aryaların yanı sıra popüler şarkılardan oluşan özel medleyler seslendirdi. Carreras ve Domingo son olarak 30 Eylül 2025'te Arena di Verona'da düzenlenen Pavarotti'nin 90. doğum günü anma konserinde aynı sahneyi paylaştı. Bu konserde söyledikleri My Way düeti seyircilerden büyük ilgi gördü. İzliyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de başladı. ...1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

0: Ne için peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: hukuk yetmedi mi?
1: Gül, güzeldir sana.
0: Sus, çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar İmdihan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı ama hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktris Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz aynı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
7: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyam. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
4: Evet, aracı istiyorum lan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgi'dir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayrak

0: olmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
1: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
2: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
3: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
4: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
3: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
5: Ya bırak da yalanı seversen.
6: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
7: Için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
8: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
10: Durursam bir daha kurtulamam.
11: Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sürküpünü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazmaya hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazmaya normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de buna eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz
2: eşim,
0: var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yaşmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, birinci etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımızda 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey, sizinle başlıyorum. Birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz. İlk harf K. Bakalım ne olacak? Bir tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım.
0: Başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
2: Kavala.
0: A çıktı.
2: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
1: Kabara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
1: Kabama. Kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
2: Kavata. Kavata.
0: Kavata. Doğru. Kavata olacaktı.
1: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki, geliyor sorumuz. yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
2: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazın Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
1: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik. Evet. Ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
1: 6 numara.
0: 6 numara taki. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
1: Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıtmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi, değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de Kazmey.
1: Takınık. Takınak.
0: Takınak.
1: Takınak.
0: Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
1: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
1: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz. Burada bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
2: Maalesef.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta
1: rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
2: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
2: Rakakit.
0: Rakakit.
2: Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam.

0: veririm. Aket ne olabilir? R de var.
1: Rekaket.
0: Rekaket doğru yanıt. Efendim, kekemelik, Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
2: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru, açılmış yerlerden destek alalım. Evet. Peki, acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
3: Evet. Maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esasında ismi çok bilindik bir maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
2: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
2: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim, ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19 açın.
2: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek
2: at.
0: Hayvanı?
2: At.
0: Efendim?
2: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
2: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
2: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
2: Beş harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
3: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiyak kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
2: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
3: Emtia.
0: Emtia, harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
3: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş, hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş, nasıl bir krize girmiş denir?
2: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama... Hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey, hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
3: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24.

0: zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
1: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
1: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz bilemedim. Değil de.
1: Benziyor herhalde.
0: Böyle şey çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
1: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de
1: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
2: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
2: Tirşe.
0: Tirşe doğru yanıt. Tireş değil, tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
2: Hayır, hiç duymadım.
1: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
2: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyorum.
2: Olsun.
0: Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen. Çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
2: Of.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
1: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz evet. Yani.
1: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
1: Adenit.
0: Evet. Adenit mi?
1: Evet.
0: Doğru tabii ki adenit.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
1: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
1: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
1: soru da
0: çok
1: zor
0: farklı
1: galiba.
0: Yönlendirmemiz zor. Lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan, uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
1: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
2: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
2: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
1: Atarak siye.
0: Son harf.
1: Atarak siye.
0: Siye doğru. Atarak siye. kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
1: aslında
0: çok normal.
1: Aslında bu da tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim evet. yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir de Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç tane soruyu açalım?
1: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadını...
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanın diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana va ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştun. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor soruları seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalamak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel. Evet. Yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık değil mi? Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım kaçar soru bildik. Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz. Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

Sır küpünün ikinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkat.

0: dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olan diyor. Pas.
0: Pas dedik. Süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım. Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
2: Pas.
1: Peki, pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
2: Ağrı.
1: Değil, birazcık Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
2: Rize.
1: Rize, tabii ki Rize. Evet. Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
2: 1914.
1: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik. Bakalım

0: izlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film?
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Doğu, çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı.
1: Sakiler çıkmazdı bu. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Grader olacaktı. Grader. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir, bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Hazır. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım.

0: geçer.
1: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
0: Namık Kemal.
1: Değil. Ben soyadını Kara Osman
0: biliyorum
1: desem,
0: aslında ama
1: pas diyebilirsiniz. Pas. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte, isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha. Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın.
1: 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Didyma. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da mı süre gitti? Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen tamam. Bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi?
1: Mardin.
0: Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğimiz için bu soruyu size veremedik. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor.

0: diyor. Meryem Tuğba Baltacı Danış'ta bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır Küpü'nün üçüncü etabındayız.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32 gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda, butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başla. Kazım Bey bastı.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek tadilat, iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmezsiniz.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu şeyi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bir kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız, zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız.
1: Nayı.
0: Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı, pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili. Oo, bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım, bence. Doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha
0: sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatın. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil.
1: Aval.
0: Aval doğru olacaktı. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve soru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama ne olabilir?
2: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
2: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Değil. Ayeli değil.
2: Ayela.
0: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
1: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama yok. O sırada süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Meryem Hanım?
1: 44.
0: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 olsun.
0: 39. Gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
2: Elem.
0: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine. Elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var. 40.
2: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
2: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
1: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Bre.
0: Bre doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
1: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ya, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
2: Orba.
0: Orba değil.
2: Orya.
0: Orya da değil ama.
2: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
2: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
1: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
1: 40 olsun.
0: 40 mu olsun?
1: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
1: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Fa.
0: Fa değil.
2: Mi.
0: Mi dedi.
2: La.
0: La da değil.
2: Do.
0: Do da değil.
2: Neyse kas.
0: Do, re, mi.
2: Fa, sol, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
2: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
1: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz. S harfini açtık. Ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? 1. etabı, 2. etabı, 3. etabı. Kazım Bey var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
2: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
2: Nide'nin N'si. Experience.
0: Nide'nin N'si diyoruz. Experience mı diyorsunuz?
2: Evet.
0: Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Yani eksper uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
2: Sürizm vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farklı da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya
0: gelmek. Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Özcan dördüncü maçlarla devam ediyor.
1: Kale doğru gol!
0: B Ligi dördüncü gruptaki Romanya İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyelim.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaştı.

anladı, hikayesi var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran. Ellerim bomboş. Çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Çok teşekkür ederim.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor. Sen

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025

0: yabancısın.
1: Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
0: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
1: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Aziz Abacı, Zeki Müren, biz ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Osman İşmen imzasını taşıyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yelkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

müzik yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl. Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tantaşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı. Bir

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemiroğlu'na ait.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20.

0: En düşük sıcaklığı 16, Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Milli Arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
2: Kale doğru gol!
1: B Ligi 4. gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Sanatlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

0: Get in!
1: İzlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programlarıyla çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Batman'ın müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10.000 adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10.000 adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı küpüpet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy. Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
5: Şaka mı şeker mi?
6: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
7: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
7: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
7: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seri gibi.
8: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
9: Günaydın anne.
10: Merhaba yaş günü çocuğu.
9: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
11: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Enward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
9: Boyunca babam geri dönecek.
10: Ne?
12: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
9: Mümkün canım, bununla.
12: Ben babamla mı tanışacağım?
9: Oh, şuna bak.
13: Dayanmak zorlaşıyor.
9: Aa, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
12: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
9: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
12: Oldu işte. Tada!
9: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
14: Bir sorunun mu var? Dert gel.
10: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
9: Oyo.
12: Ama depo dolu diyor.
9: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
12: Odaklanmaya çalışıyorum.
9: Odaklan.
15: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de
16: Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Gary. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Salyangoz, adın ne senin?
11: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
0: Hayır.
15: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
17: Arayış başlıyor.
18: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
19: Merhaba, ben Bilge.
18: Güzel isim.
19: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
18: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
15: Atlantik şehri.
18: Göreve odaklanamayabiliriz.
15: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
0: Pamuk şeker.
20: Durma.
15: Yürüme Patrick, yürüme.
19: Bahse girebilirsin.
18: Bence L'ye koy.
15: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
18: 7 de L ile yazılır.
21: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
11: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Sol. Pim her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
2: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
3: Kopernik.
5: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
3: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
20: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
5: Koku yok, tat yok.
3: Dokunmak da. Gördün mü?
20: Yeter, anladım.
16: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin.

0: Sen çalmayı çok seviyorsun.
1: İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
2: I'm feeling alive. Bu da ne?
0: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
3: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
0: Anne.
4: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
5: Ben tropik bir kuşum.
6: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
7: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
8: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
6: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
1: Tam gaz ileri.
9: Merhaba.
10: Kediler şehri nasıl bir yer?
11: Hey baksana bu Carl.
12: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
11: Yavru pandayı götürüyorum.

0: McVeigh, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Starling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik izleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.

0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
1: Ellerimi özledim.
2: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter beni çok sıkma.
3: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren FED'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED 12 bölgesel merkez bankasından oluştu. FED başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirledi. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED başkanı belirlenir.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zamanın sonu. Bu akşam 20'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: yerlerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün miniklerimle birlikte yüzyıllardır İstanbul'a tanıklık etmiş Kız Kulesi'ni ziyarete geldik. Ama öncesinde küçük bir deniz yolculuğu yapacağız. Sonra Kız Kulesi'nde olacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi hep birlikte o zaman bota biniyoruz.

0: Fenerbahçe 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Arın Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
3: Benim adım Turay Genç. 11 yaşındayım. Futbolcu olmak istiyorum.

0: kocaman bir deniz anası gördüm.
1: Aa evet, kocaman.
0: Kız Kulesi'ne girelim içinde çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey, tahmin ettiğim kadar var mı?
2: Acaba yazın bu tekneler olmasa insanlar yüzerek mi Kız Kulesi'ne gidecekler?
3: Bilmem.
2: Çok iyi olurdu. Ama yani deniz anaları da var.
0: Deniz anaları bir şey yapmaz ama ziyerini varsa tabii yapar.
2: Evet.
4: Ben bir şey fark ettim. Şu bilmiyordum bak, şu hani teras gibi yer var ya. O teras gibi yerin yanında şöyle sanki evin çatısı gibi bir yer var. Oraya da gidiliyormuş. Ben gidilmiyor diye biliyordum.
0: Kız Kulesi uzaktan küçücük görünüyordu. Evet. Biraz daha yakından bakınca büyük görünüyor.
1: Maçlara bak.
0: Ay evet. Yanında simit olsa da simit atsam.

0: önce kanatları siyah, diğer kısımları da beyaz bir martı görmüştüm. Acaba burada da görür müyüm? Hem de gagası da siyahtı.
1: Aa.
0: Ama kartal değildi.
1: Acaba Kız Kulesi'nin işini nasıldır? Tadilat oldu diye biliyorum.
0: Evet, sanırım öyle.
1: Burada yaşamak ister miydin acaba? Sen ister miydin?
0: Yani mesela şuralarda otursan, böyle telefonla biraz yakınlaştırır, şuranın fotoğrafını çekerdim yani. İsterim gibi.
1: Ben de isterim, çok güzel bir yer. Düşünsene, şurada tam denizin ortasında bir tane evin olacak.
0: Oo, ne güzel
1: olurdu. Çok güzel olurdu.

0: gerçekten çok meraklandım. Çünkü bir an önce gitmek istiyorum. Acaba nasıl inşa ettiler denizin üstüne?
1: Var ya, ayağı şu anda titriyor. O kadar güzel yol ki.
0: İlk defa geliyorum bak. Galata Kulesi'ne gittim bir kere. Çok küçükken gittim. Ama buraya ilk defa geliyorum. Buraya hiç gelmedim.
2: Acaba Kız Kulesi'nin ismini neden Kız Kulesi demişler?
3: Benim bildiğime göre şöyleymiş. Bir tane kral varmış, kızı varmış. Büyücü demiş ki krala, senin kızın ölecek, yılan ısıracak demiş. Kral da demiş, kral da o yüzden Kız Kulesi'ni oluşturmuş. Ama kıza böyle sepette elma verdiklerinde içinden yılan çıkmış ve kız ölmüş. Efsaneye göre öyleymiş.
0: Baran baksana, çok sıra var yani. Herkes ne kadar çok merak ediyor Kız Kulesi'ne.
1: Demek ki o kadar güzel.
0: Buraya gelip görenler vardır.

0: tehlikeli balıklar var mıdır?
1: Bilmem, belki vardır. Olsaydı eğer martılar denize indiklerinde böyle içine bakardılar. Balıklar da gelip onları ısırırdı.

0: tam karşınızda galiba kız kulesi. Evet, orada. Baksana, gidenler çıkamıyor neredeyse. Yani üstte hep dolu. Ben görüyordum oradan da. Hep böyle sürekli doluydu. İnsanlar hep tepesinde duruyorlardı. Beni tutmuyor senin değil mi?
1: Yok, ben çok küçüklerim. Böyle gemiye bindiğim için beni tutmuyor deniz.
0: Kaç odası vardı acaba?
1: Ben burada bakınca en az 100 tane görüyorum.
0: Bence 150 ya.
1: Yok ya, belki 150 geçer, tabii geçer. Arka tarafı da var bir dört. Arka tarafı var, yan tarafı var, ön tarafı var. Ama bu kız kulesini şimdi gireceğiz. Kar 98 çıkarma ya.
0: Bilmiyorum.
2: Burayı martılar çok seviyor olmalı.
3: Aa, gelmek üzereyiz.
2: Çok güzel esiyor.
4: Evet. Çok güzel bir hava var.
2: Evet.
4: Ay, çok yaklaştık. Çok heyecanlıyım.
2: Daha da büyüyor. Deniz anaları işte denizdeymiş, böyle geziyorlarmış gibi böyle.
4: Deniz anaları acaba neyle besleniyor ya? Yosunlarla mı yoksa küçük balıklarla mı?
2: Bilmem.
0: Çok büyük yani.
1: Çok güzel.
0: Güzel. O kadar, başka da bir şey yok yani.
1: Yok ya, vardır bir şey. İçini merak ederim. İçi nasıl?
0: Ben içi tabii.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Kız Kulesi Müdürü Murat Bey var. Murat Bey, sorularımız olacak çocuklarla birlikte. Dilerseniz hemen dönün. Merhaba, nasılsınız Murat Bey?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte Kız Kulesi'nde olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz çocuklar, siz de hoş geldiniz Kız Kulesi'ne.
0: Biz de çok mutluyuz, heyecanlıyız çünkü gerçekten aylardır bekliyoruz. Önü kapatıldı, içeride ne oluyor merak ediyoruz. İşte günlerce yazıldı, çizildi üstüne ama bizim sorularımız olacak. Ama öncelikle benim sormak istediğim, bu Kız Kulesi 2500 yıl yaşında ortalama. 2500 yıllık bir hikayesi var. Bize birazcık böyle bir hikayesinden günümüze kadar nasıl gelmiş anlatabilirseniz çok mutlu olacağız.
1: Tabii ki anlatmaya çalışayım. Dediğiniz gibi yaklaşık 2500 yıllık bir tarih. Yunan döneminde milattan önce 5. yüzyılda bu doğal bir kayalık alan aslında. O dönemde bu kayalık alan o dönemin işte kazık teknikleri kullanılarak genişletilip bir savunma yapısı buraya inşa edildiği biliniyor. Bu savunma yapısının kullanılma amacı, biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışındayız tam şu anda. Boğaz üzerinden Karadeniz'e giden ve ters istikamette geri gelen gemilerin kontrol edilmesi, bunlardan gümrük vergilerinin toplanması için dediğimiz gibi M.Ö. 5. yüzyılda buraya bir kale yapısının, savunma yapısının inşa edildiğini biliyoruz. Tabii ki dünya medeniyetinde deniz ticareti her zaman çok önemliydi. Ve İstanbul Boğazı da Karadeniz ve Marmara'yı, dolayısıyla da Akdeniz'i birbirine bağlayan çok önemli bir konum, çok önemli bir geçiş. Yani 2500 yıl önce de günümüzde olduğu gibi burada gelen geçen gemilerden gümrük ücretleri tahsil ediliyordu. Onlar kontrol ediliyordu. Yine bu Yunan döneminden sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu kuruluyor ve Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul merkezli bir imparatorluk olarak uzun yüzyıllar bölgede hakim bir güç oluyor. Yine aynı şekilde Doğu Roma İmparatorluğu Bizans olarak biliniyor. Çocuklar belki duymuşsunuzdur. Bizans İmparatorluğu döneminde de burada yine savunma yapıları, gümrük kontrol görevleri buradaki binalarda, Kız Kulesi'nde gerçekleştiriliyordu. Yine Bizans döneminde bazı araştırmalara göre aynı Haliç'te olduğu gibi, biliyorsunuz Haliç'te Karaköy'le karşı Eminönü arasında bir zincir vardı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında biliyorsunuz bu gemileri karadan yürüterek bu zincirin arka tarafına geçmişti. O savunma amaçlı o zincirin bir benzerinin buradan Sarayburnu'na kadar da olduğu değerlendiriliyor. Tabii bu ağır zincirin denizde yüzmesi çok zor. Ara ara gemiler bot vazifesi görüyorlardı. Gemiler arasında da zincirlerle böyle bir savunma sistemi kuruldu. Bazı araştırmalarda değerlendiriliyor. Bununla birlikte tabii İstanbul'un fethine geldiğimiz zaman, 14. yüzyıla, 15. yüzyıla geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirdikten sonra Kız Kulesi'nde demek ki o dönem burada bulunan yapı yeterli değildi. Burada yeniden bir kale inşa ettirmiş.
0: Aslında ilk restorasyon anladığımız kadarıyla 1453 yılında oluyor.
1: Tabii diyebiliriz. Burada güçlü bir kale yapısı, bir kule Fatih Sultan Mehmet inşa ettirmiş. Bunun içinde o biliyorsunuz büyük Osmanlı topları, Fatih Sultan Mehmet de zaten top teknolojisini o dönemde üst noktalara çıkarmış bir lider. Dolayısıyla Kız Kulesi'nde de hani toplar konuşlandırmış. Ama tabii artık o dönemde bütün İstanbul bir Marmara, bir Osmanlı sınırları içerisinde bir Türk gölü haline dönüştüğü için Çanakkale tarafında Kilitbahir, Karadeniz tarafında da biliyorsunuz Rumeli Hisarı, Anadolu

0: Günlerinde ya da sultanların tahta çıktığı işte cülüs törenleri diyoruz. Bu tip törenlerde Kız Kulesi'nden sembolik top atışları yapılmış. Tabii bu şekilde kullanılmaya devam ediyor Osmanlı döneminde de. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman da Sultan 3. Ahmet devrinde Kız Kulesi'nde yine bir eklenti, bir onarım gerçekleştiriyor. Burada şunu iyi bilmek lazım. Burası hem akıntı bakımından hem de rüzgar bakımından çok açık bir noktada olduğu için burada inşa edilen yapıların sık sık tamir edilme ihtiyacı söz konusu oluyor. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde de burada bir kapsamlı onarım gerçekleştirerek buraya bir de deniz feneri inşa edilerek 18. yüzyıldan itibaren burası bir gemilerin güvenli seyri için bir deniz feneri özelliğini de kazanmış ve günümüze de hala daha burada bir deniz feneri ileri köşede var. Bu fonksiyonu korumuştur. Sultan 3. Ahmet döneminden sonra Sultan 2. Mahmut dönemine gelindiğinde yine tabii ki ara ara küçük onarımlar, değişiklikler olmakla birlikte.
1: O vakte kadar sadece onarımlar mı oluyor yoksa büyük yıkımlar, yangınlar oluyor da değiştiği de oluyor mu? Çünkü tarihe baktığımızda tam karşısı, tam orijinali budur diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü o kadar çok değişiyor ki Kız Kulesi.
0: Tabii ki. Şimdi Osmanlı döneminde söyledik Fatih Sultan Mehmet kagir diyoruz. Yani taş malzeme kullanarak bu kaleyi inşa ettiği için kale günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış. Ama mesela Sultan 3. Ahmet devrinde bir deniz feneri eklendi demiştik. O ahşap bir eklenti. Ahşaptan yapılmış bir fenerdi. Ve ne yazık ki de rüzgarda da o yağ kandilinin, yağının etrafa saçılması ve alev saçılması nedeniyle o yapı mesela yanıp yok olmuş. Ahşap yapı ne yazık ki günümüze ulaşamamış Sultan 3. Ahmet devrinde. Yine hani çok da hani teknik detaylara da girmeden, çocukları da sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz gibi hani sık sık ufak onarımlar geçirmiş ama belirli dönemlerde de büyük onarımlar geçirmiş. Sultan 2. Mahmut devrindeki onarım da bunlardan biri. Bu gördüğünüz ahşap yapı Sultan 2. Mahmut döneminde eklenmiştir. Bakın Sultan'ın tuğrası yapının girişine konmuş ve dönemin o Osmanlı barok üslubuna uygun sütun ve sütun başlıklarıyla da burada bir Osmanlı kimliği Kız Kulesi'nde 19. yüzyılda belirgin hale getirilmiş.
1: Aslında ben niye sordum? Son zamanlarda aslında popüler ve onarımı, restorasyonu çok konuşulduğu için özüne sadık kalınarak yapılabilecek bir yapı. O zaman özüne sadık kalınca 2500 yılı öncesine geri dönmemiz lazım. Roma döneminin Kız Kulesi'ni inşa etmemiz lazım bu mantığa göre.
0: Tabii şimdi restorasyon ve konservasyon ilkeleri hani günümüzdeki bakışla hani bundan işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki bakışın birebir aynı olması tabii ki mümkün değil. Günümüzdeki asıl amaç orijinal olarak, özgün olarak günümüze ulaşan unsurların muhafaza edilmesi ve onların korunmasına yönelik. Şimdi o zaman madem konusu açıldı, kısaca şu andaki restorasyon hakkında da bilgi vereyim. Tabii dediğiniz gibi eğer Sultan 2. Mehmet dönemindeki haline döndürmemiz gerekseydi bu 19. yüzyıl eklentisinin de burada olmaması gerekiyordu. Yani asıl amaç şu, yani günümüze özgün şekilde ulaşan her şeyi muhafaza ederek tarihten getirebildiğimizin en fazlasını günümüze ulaştırmak ve bunu da geleceğe ve çocuklarımıza hani sağlam şekilde aktarmak. Biraz tabii farklı bakış açıları olabiliyor. İnsanlar hani farklı kararlar verebiliyorlar, farklı şeyler düşünebiliyorlar ama mümkün mertebe bütün görüşlere de saygı duyarak ve dediğimiz gibi elimizden gelen en fazla şekilde de tarihi değerleri koruyarak geleceğe doğru seyretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben biraz araştırdığım zaman 2500 yıllık bir hikayede sorum şu, aklıma şu geliyor. Sembolik olarak mesela bazı yerleri değişse bile sembolik olarak tepenin kubbe kısmının kaldığını görüyoruz. Hatta yangında zaman

0: zaman çöktüğünü, tekrar inşa edildi. Acaba mesela 2500 yıl önce de bu kubbe var mıydı, yoksa zaten bu da yoktu, başka bir şey mi vardı? Bu kubbe mesela hangi zamanda buraya geldi?
1: Yine Sultan 3. Ahmet döneminde ve Sultan 2. Mahmut döneminde yapılan eklentilerle oluşturulmuş bir tarz. Sultan Fatih devrinde bu yoktu. Söylediğimiz gibi bu kagir kısımlar o dönemde vardı. Bu Osmanlı mimarisinin aslında çok güzel bir örneği. Daha dediğimiz gibi 18-19. Yüzyıllara gösteren, o dönemin zevkini yansıtan bir tarz. Kurşun kaplama ve özgün olarak bunun içten ahşap konstrüksiyon ve dıştan da kurşun kaplamalı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu en son restorasyondan önce 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde büyük bir yangın söz konusu oluyor. O yangında bu üst kısım, kulenin kubbe kısmı tamamen yok oluyor. 1940'lardaki restorasyon ve konservasyon anlayışında beton o zamanlar için yeni bir malzeme, yeni bir teknolojik bir buluş.
0: O zaman bozuyorlar diyorlar, zaman beton dökelim mi diyorlar.
1: Ahşaptan yandığı için işte yeni bir malzeme var, beton işte çok pratik, dayanıklı, yangına karşı dayanıklı. O zaman açısından belki doğru bir karar. O zaman betondan bu konstrüksiyonu kurup yine dıştan kurşunla bu aynı şekli verilmiş 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda. Ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman hani 2020'ye hani 80 seneden fazla ve betonun da biliyorsunuz hani tabii inşaat mühendisleri daha iyi bilir, bir dayanma ömrü var. En kaliteli betonun bile en fazla 100 sene dayanabileceği söyleniyor. Günümüze geldiğimizde o beton artık ömrünü tamamlamıştı ve yıkılma tehlikesi söz konusuydu. Hatırlıyorsunuz Kız Kulesi'nin bundan önceki halinde böyle çapraz çelik kenetler vardı.
0: Evet, evet, evet.
1: O da işte 2000'li yıllarda yapılmış bir güçlendirmeydi aslında. Yani yapıya ait orijinal bir unsur değildi. Deprem, 1999'daki depremden sonra hani Kız Kulesi de bir deprem olur, zarar görür düşüncesiyle yıkılmaması için o çelik kenetlerle güçlendirilmişti. Ama bunlar ne yazık ki günümüze gelindiğinde yeterli önlemler değil. Burada 2021 yılında başlayıp işte yakın zaman önce tamamlanan Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından çok değerli bilim kurulu danışmanlığında gerçekleştirilen bu restorasyonda beton ömrünü tamamlamış ve yapının özgün karakterine zarar verebilecek bir fonksiyonunu kaybetmiş malzemelerden Kız Kulesi arındırıldı tamamen. İşte o çelik kenetler uzaklaştırıldı yapıdan. Bütün teknolojik incelemeler, işte kimyasal analizler, bütün bunların neticesinde uzun uzadıya yapılan toplantılar sonucunda en doğru malzeme ve teknik kullanımlarına karar verildi. Bütün enjeksiyon yöntemleriyle yapının duvarları, içindeki boşluklar, çatlaklar hepsi tamir edildi. İşte o arındırılan betonun yerine en kaliteli ahşaplardan ve özgün tekniklerle ahşap konstrüksiyon kurulumu yapıldı.
0: Kurşun kaplı değil mi tepesi de?
1: Tabii.
0: Biz Topkapı'yı gezerken de oranın da restorasyonda kurşun kaplanmıştı. Bunun bir sebebi var mı?
1: Bu tabii ki biliyorsunuz Türk mimarisinin en karakteristik unsurlarından biri. Bütün camilerimiz, Topkapı Sarayı gibi sivil mimarlık örneklerimiz, çeşitli işte mesela sebiller, çeşmeler, kubbe bulunan üst örtüsü kubbe şeklinde olan yapılarda kurşun kaplama Osmanlı'nın bir adeta kimliğini yansıtan bir unsur.
0: Ondan geliyor. Çok merak ediyordum.
1: Bu kurşun kaplama da yine bakanlığımız tarafından geleneksel kurşun ustaları buraya çağrılarak geleneksel tekniklerle babadan oğula kurşun kaplamayı öğrenmiş ustalar tarafından bu kurşun kaplama yapıldı. Yani en ince detaya kadar bütün özgün teknik ve malzeme kullanımına yönelik bütün imkanlar seferber edildi ve Kız Kulesi bu halini aldı.
2: Buranın adı neden Kız Kulesi?
1: Evet, çok güzel bir soru. Bu güzel soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ama başka bir cevap vererek başlayayım. Burası Türkiye'deki tek Kız Kulesi mi? Hayır. Mesela Türkiye'de birçok Kız Kulesi adıyla anılan, tanınan tarihi yapı var. Mesela Mersin'de Kız Kalesi diye çok meşhur ve çok güzel bir aynı burası gibi denizin içindeki kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir kale var. Aslında bu bir efsaneden kaynaklanıyor. İşte çok uzun yıllar önce bir kral varmış, çok güçlü bir kral. O kralın da bir kızı varmış. Kızını çok seviyormuş, onun başına hiçbir şey gelmesini istemezmiş. Ama kralın falcısı bir gün ne yazık ki üzücü bir kehanette bulunmuş. Ve kralın kızının bir yılan tarafından işte ısırılacağı ve bu yüzden kızın öleceğini krala söylemiş. Kral da çok üzülmüş, düşünmüş, taşınmış. Ben kızımı nasıl koruyabilirim? Yılanın hiç ulaşamayacağı denizin ortasında bir yere ben kızımı koyarsam böylelikle kızımı korurum demiş. Ama ne yazık ki kral kızına sepetler içerisinde yiyecekler gönderirmiş. Bu sepetlerden meyve sepetinin birinin içine bir yılan girmiş. Bu korumalarda askerler de bunu fark etmemişler ve yılan kızı ısırmış ve kız ölmüş. Biraz üzücü bir hikaye ama böyle bir efsane var. O yüzden de denizin ortasındaki bu tip kale yapılarına, korunaklı yapılara halk arasında hep Kız Kulesi denir. Buranın adının Kız Kulesi'nin olması da bu efsaneyle ilişkili.
0: Kız Kulesi'nin içinde neler var?
1: Evet, Kız Kulesi bir kale yapısı, bir savunma yapısı. Aynı zamanda bir deniz ulaşımında gemilerin güvenli bir şekilde seyirlerini devam ettirmeleri için bir deniz feneri olarak da kullanılan bir yapı. Kız Kulesi'ne geldiğin zaman bu kalenin içinde gezebilirsin. Ayrıca kule kısmına merdivenlerle çıkıp yukarıda balkondan çok güzel İstanbul manzarasını izleyebilirsin. Ayrıca kalenin içinde tabii ki Osmanlı dönemine ait orijinal toplar var. Eskiden çünkü burada bu silahlar kullanılırmış. Bu silahları da Kız Kulesi'ne gelirsen görebilirsin.
2: Kız Kulesi ile Galata Kulesi birbirine aşık diyorlar. Peki bunun efsanesi ne?
1: Evet, bu aslına bakarsan biraz modern bir efsane. Çok meşhur Türk sanatçısı, hem yazar, hem şair, hem ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu. İstanbul Destanı isimli çok uzun bir şiiri var. Çok güzel bir şiir. Bütün İstanbul'u tek tek anlatıyor bu şiirinde. Bu şiirin bir bölümünde de Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nden söz ediyor. Ve diyor ki, hani ben bu iki kuleyi de çok seviyorum, onları resmediyorum. Birini resmetsem ötekisi üzülüyor, onu resmetmesem ötekisi üzülüyor. Ben bunları anlayamıyorum. Bir de bunlar niye evlenmiyorlar birbirleriyle diye böyle bir şiirde böyle bir bölüm var. Bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yine modern edebiyatımızdaki önemli isimler de bu şiirden yola çıkarak hani buna benzer hikayeler kaleme almışlar romanlarında. Bu tabii hani insanlar arasında, toplumumuz arasında çok ilgi görmüş. Kız Kulesi'nin de adının kız olması, işte Galata Kulesi'nin de heybetli bir işte erkek gibi hani İstanbul'u tepeden izlemesi insanların hoşuna gitmiş. Herkes birbirine bunu anlatmış ve böylelikle modern bir efsane günümüzde oluşmuş.
3: Atı alan Üsküdar'ı geçer diye bir söz var. Bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var mı?
1: Evet, bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var. Siz Battal Gazi'yi duyduğunuzu düşünüyorum. Battal Gazi'yi tanıyor musunuz? Evet, Battal Gazi bir Osmanlı savaşçısı. Çok cesur, çok hızlı, çok güçlü. Düşmanlarını, rakiplerini her zaman kolaylıkla alt eder. Hiçbir düşmanı onun karşısında dayanamaz. Çok büyük bir kahraman. Tabii Battal Gazi Kız Kulesi'ne de yani savaşa sonunda Üsküdar'a kadar ulaşmış, bu mahalle kadar ulaşmış. Burada onun ondan korkan onun düşman olduğu kral ne yapmış biliyor musunuz? Bütün hazinelerini Battal

0: Gazi kendisinden alıp götürmesin diye ve tabii ki de kızını Battal Gazi alıp götürmesin diye bu kız kulesine kapatmış. Burası güvenli bir yer. Denizden yüzerek gelemez, buraya ulaşamaz diye. Ama Battal Gazi çok ceval bir kahraman olduğu için tabii ki buraya da rahatlıkla ulaşmış. Hem de kralın hazinelerini almış, hem de kralın kızını da yanına almış. Ata binmiş, bir koşu hemen şu karşısı Üsküdar. Hemen Üsküdar'a ulaşmış ve onun peşinden de demişler ki o atını aldı, Üsküdar'a geçti. Yani böylelikle bu atasözü, atı alan Üsküdar'a geçti atasözü bu efsaneden kaynaklandığını düşünüyoruz.
1: Böyle tarihi yerleri nasıl koruyorsunuz? Nasıl bakımını yapıyorsunuz?
0: Tabii burada sürekli olarak uzman personeller var. Mesela restoratörler, konservatörler. Burayı sürekli olarak izliyorlar. İşte bazı hani teknik ölçümler sürekli olarak yapılıyor. Kimyasal analizler sürekli yapılıyor. Bu teknik personellerin burayı sürekli kontrol etmesiyle birlikte burada güvenlik görevlileri de ve hani müzedeki idareciler de sürekli burada bulunuyorlar. İşte ziyaretçiler burayı gezerken hem ziyaretçilerin başına bir kaza, bir sorun gelmemesi için, hem de yapıya işte ne bileyim birisi çayını dökebilir yanlışlıkla, içecekle içeri girebilir, tarihi esere işte bir şekilde çay kahve lekesi olabilir. Hani bu tip durumların önüne geçmesi için güvenlik görevlileri burayı sürekli izliyor. Her sabah açılışta gece bir sorun olup olmadığına yönelik bütün bölümleri kontrol ediliyor. Her akşam kapanışta yine bir yapıda ya da yapının içindeki donanımlarda bir problem olup olmadığına dair kontroller yapılıyor. 7 gün 24 saat sürekli görevliler burada bulunuyorlar ve yapıyı gözlüyorlar. Eğer ki bir sorun tespit edilirse de hani mimarlara, mühendislere, restoratörlere başvurularak gerekli önlemler alınıyor.
1: Peki deprem ve fırtınalar buraya zarar verebiliyor mu?
0: Tabii ki verebilir. Kız Kulesi denizin içerisinde tam boğaz akıntısının en kuvvetli olduğu noktalardan birinde. Dolayısıyla rüzgar ve akıntının oluşturduğu zararlara çok açık bir yer. Normal mesela evlerimizi düşünelim. Ailelerimiz ne yapıyor? Birkaç senede bir evlerin içine işte mesela boyasını yaptırıyorlar, badanasını yaptırıyorlar, işte bozulan yerleri tamir ettiriyorlar. Hani yaşadığımız evlerde bile zamana bağlı problemler çıkıyorken Kız Kulesi gibi iklim şartlarının dezavantajının görüldüğü bir yerde bu sıkıntılar daha fazla olabilir. İşte yapılan hani onarımlarda buna önelik tedbirler de alınıyor. Deprem çok büyük bir risk. Burası bir kayalık alan. Hani normal karaya göre deprem olması durumunda daha zayıf bir yer. O yüzden hani devletimiz ne yapıyor? Sık sık bu yapılarda restorasyonlar yaparak, güçlendirmeler, onarımlar yaparak bu yapıları korumasını sağlamaya çalışıyor.
1: Burada geçit olduğunu duymuştum. Böyle bir şey var mı?
0: Eylül'cüğüm, burası restorasyon yapılırken ben buraya girip çıktım. Yani öyle bir geçit ben görmedim. Ama şu var, yani insanlar yeraltı tünellerinden işte gizli geçitler olduğunu düşünüyorlar. Evet, İstanbul'da bazı bölgelerde, mesela Sultanahmet'te yer altında böyle geçitler, tüneller, tarihi Bizans devrinden var. Ama Kız Kulesi'nde böyle bir yeraltı tüneli, bir gizli kaçış, böyle heyecanlı bir şey ne yazık ki yok. Ama şu var, daha önce Yunan döneminde buradan kara arasında bir dolgu yöntemiyle bir yol yapılmış. Mesela bazı havalarda yukarıdan kuleden baktığınız zaman o yolun izini buradan görebilirsiniz. Ama tabii iklim koşullarına ve zamana bağlı olarak o yol tekrar sular altında kalmış. Onun dışında öyle, yani sen öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum ama bir gizli geçit Kız Kulesi'nde yok.
2: Ama yol fikri iyiymiş. Şuradan bir yol olsaydı karşıya yürüyerek geçip giderdik. Benim bir sorum daha olacak. Şimdi biz Kız Kulesi hakkında çok konuşuyoruz. Çok popüler son zamanlarda demiştim ya. Aslında sembolü şu yukarıda gördüğümüz çatısı. Devamlı restorasyondan geçmiş. 2005 30 yıl boyunca. Peki bu

0: tepesi Roma zamanında yoktu tahmin ediyorum. Değil mi? Ne zaman geldi bu kule kısmı?
1: Şimdi tabii yazılı kaynaklarda bilgiler, hani hem Roma dönemi hem Bizans dönemi, bununla ilgili bilgiler var. İşte burada hani dediğimiz gibi buranın kullanım amacına yönelik anlatımlar mevcut. Ama bu milattan önceki dönem, hani dönemlere ait işte gravürler, çizimler, yani elimizde daha ziyade geçten son birkaç yüzyılın, 400-500 yılın işte en fazla 10. yüzyıldan itibaren elimizde gravürleri, buranın görsel izleri var. Onlar da hani daha ziyade büyük haritalarda küçük Kız Kulesi detayları şeklinde. Dolayısıyla hani Romalılar döneminde, Yunan döneminde işte burada kalenin böyle bir kulesi var mıydı? Kulenin üstünde bir işte kubbe var mıydı? Hani bu çok net değil. Ama net olan şu, az evvel de anlatmaya çalışmıştım. İşte restorasyonda beton, bir önceki 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda betondan konstrüksiyon kurulduğu için işte tamamen arındırıldı. Ve ne yazık ki toplumumuzda da işte bu betondan arındırılmasından sebep eleştiriler söz konusu oldu. Ve tekrar özgün teknik ve malzemelerle ahşaptan bu konstrüksiyon yapılıp kurşunla kaplandı. İşte bu Osmanlı'nın geç dönem özelliklerini yansıtan, Osmanlı dönemine ait bir unsur.
0: O zaman bu şeyi kapatabiliriz bu konuyu artık. Özüne tam sadık kalınarak restore edildi ya da edilmedi ya da değiştirildi. Bu bir spekülasyon o zaman. 2500 yıl boyunca zaten kendi içinde de sürekli değişmiş.
1: Tabii ki.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Değişmiş. Biz son 400 yılı, 500 yılı baz alınarak son halini restore ettiniz.
1: Tabii.
0: Bir de bu arada daha önce açığa çıkarılmamış, bir önceki restorasyonda da ön plana çıkarılmamış bir Fatih Kapısı var burada içeride. Bir küçücük, kısacık ondan da bahsedelim.
1: Tabii, 2000'li yıllarda da kapsamlı bir restorasyon Kız Kulesi geçirmiş. Tabii bu önemli bir restorasyondu. O yapının yani son 20 yıl içerisindeki statik bütünlüğünü koruması açısından elbette gerekli bir restorasyondu. Ancak tabii o dönem yapılan restorasyonda yapının kimliğine dair en önemli kısımların ne yazık ki algıdan kapatıldığını görüyoruz. Bu kale kısmında siz sözünü ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir kale. İşte dendan adını verdiğimiz böyle burç kısmı var. İşte o burç kısmının üstü bir çatıyla kapatılmış ve kalenin iç mekanı bir turistik işletmeye dönüştürülmüştü. Aynı zamanda yine kalenin ana giriş kapısı olan bu kapı da çeşitli hani tekniklerle kapatılmıştı ve bu yapının bir kale yapısı olduğu dıştan görüldüğü vakit anlaşılması mümkün değildi. Bak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu son restorasyonda o çatı, yani yapının özgün haliyle hiçbir ilişkisi olmayan, yapıya kesinlikle ait olmayan o çatı örtüsü yapıdan uzaklaştırıldı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmış bu kapı da tekrar işler hale getirilerek yapının kimliği bakımından çok önemli bir algı ortaya çıkmış oldu. Yapı artık çok rahat bir şekilde bir kale olduğu anlaşılabiliyor. Bununla birlikte tabii ki bu Sultan II. Mahmut döneminde inşa edilmiş eklenti de bu taş kısımlar, sütun başlıkları, sütunlar ve mermer alınlığı orijinal. Onlar da muhafaza edilerek yine bu yapıda tekrar özgün tekniklerle kurulumu yapılarak ve orijinal taş malzemeler de yerine yerleştirilerek hani Sultan II. Mahmut dönemindeki Kız Kulesi'ne Kız Kulesi tamamen geri getirilmiş oldu.
0: Bu da 400-500 yılı mı kapsıyor geçtiğimiz?
1: Şöyle tabii, yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kale yapısı 15. yüzyıl, yani 1400'lü yılların, evet, ikinci yarısı diyelim. bu Sultan II. Mahmut dönemi de 1833'lü yıllar. Dolayısıyla hani 1800'lü yıllardaki haline geri döndü ama 15. yüzyıldan itibaren özgün kısmı da tamamen korunmuş, korunmuş duruma getirildi.
2: Burada etkinlikler var mı?
1: Evet, Arın Kız Kulesi'nde çok çok beğeneceğini düşündüğüm bir etkinlik oluyor. Her gece saat 9'da dünyadaki en gelişmiş lazer cihazlarının kullanıldığı bir lazer ve ışık gösterisi yapılıyor. Bu gösteride Boğaz çevresinde, Kız Kulesi çevresinde, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında bu bölgeden çok rahatlıkla izleyebilirsin. Çok eğlenceli ve bu ışık lazer gösterisinin son kısmında Galata Kulesi ve Kız Kulesi arasında da bir lazerle böyle etkileşim de var. İzlediğin zaman eğlenceni düşünüyorum.
0: Aa, çok güzel. Bunu en güzel karşı taraftan seyredersek daha iyi olur değil mi? Galata Kulesi'ni
1: tabii,
0: de görüp.
1: Salacak sahil. Her akşam saat 9'da Kız Kulesi'nde yapılacak lazer gösterisini izlemek için en uygun,
0: en güzel
1: en
0: ya.
1: Yer.
0: Murat Bey, biz gelirken metrelerce kuyruk gördük dışarıda. Tahmin ediyorum ki ilgi çok büyük. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?
1: Kız Kulesi hani tabiri caizse İstanbul'un incisi. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Boğaz dünyada birkaç tane örneği olan coğrafi bir güzellik. Kız Kulesi işte bu güzel İstanbul'u hani seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri. Ayrıca bu eşsiz doğa harikası İstanbul Boğazı'nın en iyi şekilde algılayabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir yer. Vatandaşlarımız da elbette bunun bilincindeler. Kız Kulesi'ni çok seviyorlar. Kız Kulesi'ne yoğun ilgi gösteriyorlar. Teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşım sağlanıyor. Yoğun bir şekilde sabah 9'dan akşam saat 8'e kadar misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada hem gelip İstanbul'u izleyip hem de biraz temiz hava alıp, boğaz havası alıp buradan ayrılıyorlar. Tabii Kız Kulesi yine Anadolu yakasında konumlu bir tarihi kültürel değer olarak aslında turistik bir de nokta ve hani aşağı yukarı Üsküdar'la Kadıköy'ün tam da arasında yer alıyor. Üsküdar biliyorsunuz Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla, kültürel değerlerle çok seçkin bir İstanbul'un ilçesi. Kadıköy'de yine keza kültürel bakımdan çok hareketli, önemli bir ilçe. Hani vatandaşlarımızı Kız Kulesi'ne bekliyoruz. Kendilerine günlük güzel bir tur yapabilirler. Hem Üsküdar'ı görürler, Kız Kulesi'ne uğrarlar. Buradan da Kadıköy'ü geçerler. İstanbul'da güzel bir gün geçirebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik. Biz çocuklarla birlikte biraz Kız Kulesi'ni gezeceğiz. İçeriği merak ediyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuklar, size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: kullanmak isterdim ya, böyle çok güzel. Tuğra da var burada, çok güzel. Şöyle tutuyorlar herhalde. Buradan bam diye var. Güzelmiş, çok güzel.
1: Bu yazı çok değişik.
0: Tuğra.
1: Acaba neden numaraları var? Gücüne göre mi acaba?
0: Ama büyüklüğüne göre bence. O küçük birazcık daha, bu büyük bence biraz daha. Ya ne kadar büyük, nasıl yukarı evet. Çıkacağız acaba?
1: Hadi gel yukarı çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Vallahi çok güzel merdivenleri falan. Çok ahşap ve güzel.
1: Acaba başka neler var? Çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum. Burası. Aa, manzara çok güzel.
1: Bakayım. Gerçekten de çok güzel. Denizin rengi de çok güzel.
0: Evet.
1: Buradan da çok güzel görünüyor.
0: Her yerden çok güzel. Aa, ışıklar. Lazer dedikleri bu herhalde.
1: Çok güzel görünüyor burada. Kulenin manzarasını çok merak ediyorum. Kuleye çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Var ya ne güzel. Tek camlı ama evet. Çok güzel.
1: Çok yüksek ya. Çok merak ediyorum.
0: Benim yükseklik korkum da var hem.
1: Benim yok.
0: Çok kötü bir şey ama. Ben buradan bile korkuyorum.

0: belli değil.
1: Acaba tarihi şeyler nasıl bir şey? Çok merak ettim.
0: Nasıl bir şey mi? Böyle bir şey.
2: Baksanıza. Ne kadar? Geminin uzunluğu, kıskülesi ne kadar büyük?
1: Ne kadar eski bir fotoğraf? Yani siyah beyaz fotoğraflar. O kadar eski.
2: Evet. Zaten belli oluyor ne kadar eski oldu.
1: Bu zamandan beri var demek ki kıskülesi.
2: Bak buradan böyle olmuş. Tarihin ilk kız kulesi fotoğrafı bence bu. Çünkü evler falan, buradaki evler yıkılmış mesela.

0: tepeden bakılınca bir değişik oluyor.
1: Çok korkuyorum.
0: Karşıdaki manzara çok güzel. Özellikle de buradan bakılınca daha güzel.
2: Evet, çok güzel. Şu bile çok güzel yani. Çok güzel duruyor.
0: Ve denizin renkleri.
2: Evet, ben de onu diyecektim. Şuradaki yeşilliği falan çok güzel.
0: Biraz su yeşil var, biraz lacivert.
2: Evet. Bak, şu karşıdaki Galata Kulesi biliyor musun onu?
0: Biliyorum ama hiç gezmedim daha önce.
2: Ben de hiç gezmedim.
0: Buradan küçük görünüyor ama yakınına gelince büyüktür herhalde.
2: Evet. Bak, Topkapı Sarayı var, sonra Ayasofya var. Biz buraları gezmiştik ve şimdi bakmak da çok güzel.
0: Evet.
2: Kayalar, şeyler falan filan.
0: Şuradaki kayalar siyah ama şuradakiler yosun tutmuş. O yüzden yeşilimsi bir renk.
2: Evet, onu herkes.
0: Fotoğraflarda olduğu kadar güzelmiş kısmı. Burası akşam da çok güzel olur. Işıklar falan.
2: Buradan bakılınca çok güzel görünüyor.
0: Evet. Hem lazer gösterileri de oluyormuş saat akşam 9'da.
2: Evet, onda.
0: O zaman çok güzel olur işte.
1: Fatih Sultan Mehmet'in koydurduğu toplar bunlarmış. Üzerlerinde numaraları var.
3: Evet.
1: Numaraları var. Tuğrası var.
3: Evet.
1: Dokunsana. Kaç yüzyıllık. Dokun dokun. Hisset.
3: Mermer mi bu? Galiba mermer bu.
1: Hı?
3: Evet.
1: Şuradan yukarı
3: ben kısımları çok merak ettim.
1: Ben de. Hadi gel çıkalım bakalım. Ben asıl böyle ışık gösterisini merak ediyorum.
3: Ben de.
1: Salacaktan bunu oturacağız, seyredeceğiz. Galata Kulesi ile yaşadıkları.
3: Yara olmadı şeye, internetten izlesaydık.
1: Aa evet, onu bakalım. Galata Kulesi'ni gördünüz mü karşıda?

0: Çok güzel görünüyor.
1: Evet, karşılıklı.
0: Evet. İki aşık kule.
1: Fener'e bak, gel. Fener'i gördüm.
0: Evet. Aa, o Fener mi?
1: Evet, işte Fener bu meşhur. Allah, böyle. Ama ben yine de Sanacak'ta bir gece oturup Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasındaki ışık gösterisini gerçekten izlemek isterim.
0: Ben de.
1: Merak ettim.
2: Her gece oluyor
0: Galata
2: mu?
0: Kulesi.
1: Her gece 9'da.
0: Aa.
2: Söyledi, duydum.
0: Duydum da her gece olduğunu hatırlayamadım. O oradaki şey Fener mi?
1: Deniz arkası mı?
0: Aha.
2: Fener'in küçüğü.
0: Bence ikisi evlenmeli ya. İkisi şey gibi. Birbirine aşık kuleler gibi.
2: Evet. Ama hangisi güzel? Bence.
0: Şimdi genişlik olarak bakarsan Kız Kulesi daha geniş. Galata Kulesi biraz daha küçük. Ama Galata Kulesi de güzel.
1: Galata Kulesi'nin
0: var. Bence ikisi de çok güzel.
3: Çok ben buranın güzel hikayesini çok beğendim.
4: Ben de çok beğendim. Burada eskiden yangın falan çıkmış, onları duydun mu?
3: Duydum. Hatta burası eskiden deniz feneri olarak kullanılıyormuş.
4: Vay canına. Bu kadar büyük bir deniz feneri ilk defa gördüm.
3: Çok etkileyici bence.
4: Bence de. Çok güzel be. Bakar mısın sıraya?
3: Evet.
4: Herkes buraya girmek için sabırsızlanıyor.
3: Deniz de çok güzel. Çok da güzel bir hava var. Oh.
4: Denizi hayatımda hiç bu kadar yakından görmemiştim, bu denizi.
3: Deniz anıları da var hem. Onlar da çok güzel. Şeffaf renkleri var. Hatta evet, bazen şeffaf oldukları için ben onları göremiyorum.
4: Şu an önümüzden geçtiler az önce. Ama bazen buradaki şey de onları yutuyor.
3: Kız Kulesi'ni gezmek bana çok iyi geldi. Çok beğendim Kız Kulesi'ni.
4: Ben de çok beğendim Kız Kulesi'ni. En güzel tarihi yapılardan biri.
3: İyi ki de gezmişiz burayı. İyi ki de gelmişiz.
4: Evet, iyi ki de gezdik ve iyi ki de geldik. Çok güzel bir yerde.
3: Manzarası da çok güzel. Manzaraları inceledik.
4: Evet, çok güzeldi burası.
3: En güzel. Eski fotoğraflara baktık.
4: Evet, eski fotoğraflara baktık falan. Ama çok eski fotoğraflardı.
3: Tarihi eserleri inceledik.
4: Evet. Ama buralarda çok eski olduğu için çok güzel oluyor. Çok ve çok güzel.
3: Ve buralarla ilgili bilgi edindik. Bana evet, bunların hepsi çok iyi geldi.
4: 2500 yıl önce yapılmış bu Kız Kulesi. O yüzden ben çok şaşırdım ona.
3: Evet. Bence buraya herkes gelmeli.
4: Bence de herkes gelmeli.
3: Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor muydun?
4: Evet. Hayır, önceden bilmiyordum ama bugün öğrenmiş oldum.
3: Ben daha önceden de biliyordum.
4: Ne güzel.
3: Sen yaşamak ister miydin bu kulede?
4: Kim istemez ki?
3: Bence biraz da yaşamak zor olurdu. Ben isterdim ama tabii içine önce yatak falan koysunlar önce.
4: Ya yatağı falan kendim alırım. Bana kuleyi versinler yeter.
1: Dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama inanılmaz evet, yüksek ve büyük. Ama görmeye değer, mutlaka gelmeye değer ve görmeye değer.
4: Evet.

0: sevgili izleyiciler, miniklerle büyük hayallerden bu haftalık bu kadar. Biz Kız Kulesi hakkında harika şeyler öğrendik. Umarım siz de 2500 yıllık tarih hakkında çok güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bize katıldığınız için bu hafta teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bu salı binde

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamı.

0: hediyeli bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Milli arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
2: Kale doğru gol!
1: B Ligi 4. gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Her hafta birbirinden değerli isimleri evlerinizde konuk etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da sevgili Ozan Güven bizimle. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Evet Ozan'cığım, nasılsın? Ne hal yok? Oyun nasıl gidiyor?
2: Direkt... Çok iyiyim, çok şükür. Sabah kalkıyoruz. Sabah uyanınca uyanmak bile iyi olmaya. Bugün de uyandık, bugün de yaşayacağız diye.
0: Şükür.
2: Şükür. İyiyiz. Oyun iyi gidiyor. Başladım. 14-15 oyun oldu.
0: 15 oyun oldu mu?
2: Galiba 15 oldu ya da 16. Sizi de bekliyorum. Bir gün sanatsal faaliyet. Halı sahada maç yapsak gelirsin.
0: Evet, kesin. Geliriz. Bu tarafa Avrupa yakasını bekliyorum ama Merve bu hafta gelecek. Hatta bugün.
1: Evet, bugün birlikteyiz.
2: İnşallah, inşallah. Ben tek kişiyim, istiyorsan gelip evde oynayayım. Sana biraz tuzluya mal olur ama.
0: Evet, OMG. OMG nedir?
2: Aslında insanlar oh my god
0: evet
2: diyorlar. Ama aslında Ozan Muharrem Güven. Dedemin adı Muharrem, ben de göbek adım olduğu için işte CMYLMZ, hani bu stand-up yapan hep öyle yapılıyormuş gibi. Ben de yıllardır bunun mavrasını yapıyordum. O yüzden de şimdi dedim ki madem öyle, ben de oyun adını Oh My God Ozan Muharrem Güven koyayım. İşte bazıları Oh My God diyor, bazısı OGS diyor, bazısı bir şey diyor. Ama oyuna gelince neden adının öyle olduğunu çok net anlayacaksınız.
0: Kaç dakika?
2: 3 saat de olabiliyor. İlk oyunu 3 saat 15 dakika oynadım. Duramadım. Ama şimdi 55-55 iki perde oynuyorum. Böyle aslında açıklamasında da var. Yani bu bir stand-up değil, bir TED Talk değil. Aslında bir tiyatro oyunu değil. Kendi hayatım üzerinden bir biyografik oyun gibi aslında. Ben çok konuşmadığım için ve beni hiç kimse özel hayatımla hiç ilgili bilmediği için bari dedim bu oyunda böyle bir şey yapayım. Bundan önce Don Quixote oynadım. İşte 3-4 sezon. Taksim diye bir oyunda oynadım. 3 sezon. Bunu da işte tek kişilik bir oyun olarak yazdım. Oynamaya başladım.
1: Her meydanında tek başınasın.
2: Aslında işte Bowman tarlası gibi geziyorum sahnede. Yani kendimi en iyi, en rahat hissettiğim yerlerden bir tanesi sahne. O yüzden de kendimin belirdiği bir yer olarak görüyorum işimi yaparken. Hani sinemada ya da televizyondaysak da kayıtla stop arası beni çok ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Sahnede de oyun başlar ve oyun biter. O seyirciyle birebir temasta olmak, bütün reaksiyonları iyi ya da kötü hemen alabiliyor olmak, işi yapıp bitiriyorsunuz.
1: Yani. Ezber yok, rol yok, ders yok. Doğaçlama mı tamamen?
2: Hayır, aslında bir metnimiz var. Hani ezberden bir şey yok manasında söylemiştim onu. Ama bir yazılı bir tekstim var. Hatta 3 saati geçen bir tekst var. Şimdi onu 55-55 2 dakikaya çevirdim. Ama seyirciye başta soruyorum. İstiyorsanız tek perde 1 saat oynayayım. İstiyorsanız 40-40 2 perde oynayayım.
1: O ne güzel.
2: Yani cumartesi günü sabaha kadar beraber olabiliriz.
1: O ne
0: çok güzel. Fikir nasıl doğdu?
2: Fikir doğmaktan
0: öte.
2: Doğmaktan doğdu. Yani yıllardır aklımda hep şiar edindiğim, çok küçük yaşta tanıştım cenazelerle, babamı kaybettim 7 yaşında. Dolayısıyla da hayatın içerisinde kendime dedim ki yani bu mesleği yaparken dediğim gibi kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Yıllar içinde de gördünüz zaten hani bununla ilgili durumları. Dedim ki bir şey vardır. Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz ne demek? Bir meftanın başına gidersiniz. Ölünün başına. Ona hakaret etseniz, saysanız, sövseniz size kalkıp ne diyorsun diyemez. Aynı şekilde bir ölüye gidip metiyeler dizseniz, övgü dolu sözler söyleseniz yine size cevap veremez. Bu dünyada ölmeden ölmek gerekiyor. Çünkü ne yergilerle canınızı sıkın, ne övgülerle de yolunuzdan şaşın, şımarın, ne de kibirlerin. Buradan yola çıkarak bu oyunu yazmaya ihtiyaç duydum. Benim için hayat görüşüm olarak zaten doğmak ölmektir. Allah spoiler'i vermiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Hatta rahmetli İlber Hoca bunun mezarlıklara değil bankalara ve hani insanların şehrin içinde görebilecekleri her yere yazılması gerektiğini söylemiştir rahmetli.
1: Evet, oyunda kendi cenazeni kaldırıyorsun. Bu kulağa çok ürkütücü geliyor.
2: Çok ürkütücü ama ölümden korkmak güneşten, ağaçtan, havadan korkmaya benziyor. Hepimiz öleceğiz. Mühim olan ölene kadar bu hayatta kimin hayatına dokunduk? Kendi hayatımızda neler yaptık? Neye hizmet ettik? Nasıl iyi insan olabilmek, hamile olma yolunda ilerledik? Onu görmek lazım. Ölümden korkulacak bir şey değil. Siz hiç ölümün birine zarar verdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ölüm ölene yok. Ölüm kalanlara. Ölen öldüğünün farkında değil. Ölüm kalanlara. O sınavını bitiriyor, gidiyor. Kalanlar düşünsün. Hani reenkarnasyon diyorlar ya, olmadı bir daha geliyorsun. Beceremedi. Umarım bu son gelişimizdir. Yani olmadı bir daha gönderiyorlar. Öğrenemiyorsan bir daha gönderiyorlar belki, bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgim yok ama oyunun çıkış yönünde böyleydi. Yani insanlar hani gidip gelenler anlatırlar ya, kalp krizi geçirir, bir şey olur, bir rahatsızlığı olur. Hani film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin önünde. O işte 7 dakika zaten bilimsel olarak da açıklanmış beyin ölümünün gerçekleştiği. O 7 dakikada REM uykusuna yatıyorsun. O uykuda gördüğün şeyler dönüyorsan gelip anlatabiliyorsun. Ama öteki tarafta gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Anlatamıyorsun çok da. Oyunda bunlardan bahsediyorum.
1: Kendine, tabut yaptırmışsın.
2: Evet, tabut yaptırdım. Tabut yaptırdım. Bir de o tabut bir göreyim diye ofise de gitmedi. Eve geldi, evin önünde durdu bir süre. Yani kapıda hazırdı yani, bir şey olsaydı hemen evin önünden. Onu yapan da bir Karadenizli abi içini yaptırdım. Ozan abi ne kadar kalacaksın dedi bunun içinde. Şimdi de çok rahat ettireceğim. Ya insanın kendi cenazesinde konuşması yaşarken pek mümkün olmuyor. Bari dedim şimdi hani, bir de sıkıcıdır, kederli bir şeydir ölüm kalanlar için. Kendi cenazemde ben böyle olmasını istiyorum cenazemin diye o fikirle yola çıkıp 2 senede toparladığım bir oyundu.
1: Peki eve geldi tabut, ne hissettin?
2: Dekor. Çok güzel oldu ama insan yatası geliyor. Vallahi. Ya. Bir tane oyunda Eskişehir'de miydik? Bir seyircimizin, çift bir seyircimizin bir tane beyefendinin panik atağı varmış ve fobisi varmış oyunu falan filan. Dedi ki ben çıkıyorum, dayanamayacağım dedi. Ne oldu dedim. Dilhassa hapı alıp geleceğim dedi. Ulan dedim saçmalama, bu öyle bir cenaze değil. Hatta çıkarken ölümü gör dedim, hemen dil altına.
3: Ay Allah ya.
2: Ya ölmekten korkmayalım. Yaşarken boş bir hayat geçirdiysek ondan korkmamız gerekiyor bence. Asıl korkmamız gereken o.
3: Oyun aynı zamanda eğlenceliymiş. Dans da ediyormuşsun.
2: Ben dans mezunuyum. Konservatuvarda dans okudum.
3: Öyleymiş, ben de yeni şey yaptım.
2: Dans okudum. Yani işte benim 3 sınıfımda Oktaylar falan konservatuvarda, ben İstanbul'a geldim. Şayka Tekant'ta tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu yapıyordum falan. Konservatuvara gidiyordum. Oktaylar falan hepsi böyle konuşuyorlardı. Ben dedim bunlardan olmak istemiyorum. Başka bir şey okumak istiyorum. Şayka Tekant dedi ki şey oku dedi. Modern dans oku dedi. O gün varlığından haberim oldu, modern dans diye bir şey olduğunu. Sene 94. 93-94 girişliyim ben.
3: Vay, çok güzel.
2: Anneanneme söyledim rahmetli, Nesin Topkapı mı olacaksın demiştim.
3: Çok güzel. Tabii daha o yıllarda.
1: Seviyor musun dans etmeyi?
2: Yani 8 sene okudum ben. Mezun olduğumda zaten bir dansçının kariyeri bitiyor 30 yaşında. Çünkü ben çift dikiş okudum. Bir sene okuyordum, donduruyordum çünkü ikinci baharda oynuyordum. Evet. Bir kısmı ona geldi, bir kısmı Aslı ile Kerem'e geldi, bir kısmı Koçum benim'e geldi falan filan. Ben böyle bayağı uzun uzun okudum modern dans. Yani 8 sene de herhalde bir Pina Bausch o kadar çok dansla meşgul olmuştur eğitim anlamında.
3: Çok güzel.
2: Ama o sırada Beşiktaş'ta çarşıda çalışıyordum. Ziraat işte bir bankanın önünde, şimdi isim vermeyeyim, tapon ayakkabıları satarken var mı bozuk falan da öteki tarafa geçip Rus hocalarla plie jete bale dersi alıyordum ve o yüzden kafam biraz karışık büyüdüm yani. Doğu batı senteziyim efendim.
3: Doğu batı senteziydi. Anlattıklarına kendinle yüzleşiyorsun oyunda, öyle mi?
2: Yok.
3: Değil öyle bir şey.
2: Hayır. Aslında şöyle Sinan Bey, doğumumdan itibaren bu yaşa kadar gelene kadar gördüğüm cenazeler, hani benim cenazem nasıl olsun falan, onları anlattığım aslında otobiyografik bir oyun. Ve insanların hani bu ölüm kalım meselesiyle, yani doğduktan itibaren korkularıyla aslında birazcık yüzleşip hayatı bu kadar da ciddiye almayıp ölmeyecek gibi yaşamamamızı istediğim için böyle bir oyun yapmak istedim. Ve sahnede de biraz tek de olmak istedim açıkçası.
1: Her oyun birbirinden farklı mı oluyor?
2: Hayır.
1: Yani bir ritmi değişiyor mu şey gelen seyirciye
2: tabii,
1: göre?
2: Şimdi klasik de bir oyunu olsanız gelen seyirciye göre oyunun ritmi değişir. Yani kalabalık oyunlarda da, ama içeriği, söylediği şey, lafları, bir teksi çok değişikliğe uğramaz. Ama ben sahnede tülat yapmayı severim. Dolayısıyla tek kişi olduğum için biraz daha rahatım. Elbette, ama bazı oyunlarda bazı hikayeleri unutuyorum anlatmayı, ama onun yerine başka bir hikaye anlatıyorum. O yüzden de benim için de her akşam yeni bir oyun, yeni bir macera, yeni seyirci, o seyircinin enerjisiyle şehir şehir, İstanbul'daki salon salon bile oyunun enerjisi değişebilen, yaşayan organik bir şey çünkü oyun.
1: Salondan çıkan izleyicinin aklında ne kalsın istersin?
2: Ay, ölmek kötü bir şey değil. Hayatın tadını çıkartalım. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Belli öleceğimiz zaman ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Yani o yüzden en son bu hayatta ne yapmışız, kime dokunmuşuz, ne faydamız olmuş, arkamızdan nasıl bir cümle bırakmışız, ona bakmak lazım.
3: Evet, aynen öyle. Peki oyunda birçok meslektaşın ve dostundan bahsediyorsun doğal olarak, otobiyografi olduğuna göre. Ama en komik tarafı herkesin güldüğü Meryem Üzerli. Nasıl, çok merak ettim, sen nasıl Meryem Üzerli ya? Yani Oktay desen bilmem, sen anlarım da Meryem Üzerli.
2: Oktay'ı yapamam ki, Oktay'ı yapabiliyorsam şu an kim milyoneri ben sunuyor olabilirim. Nasıl yapabilirim Oktay'ı? Kim kuruş isteri sunabilirim bence. Meryem benim çok, çok eski dostumdur. Çok vefalı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim aşk dedikodularımız çıkmıştı Meryem'le. Yoktu öyle bir şey ama inandıramadık yine kimseyi.
3: Filminiz çok güzeldi.
2: Annemin Yanısı çok güzel filmdir. BKM Necati Akpınar, Ozan Açık'tan çekti. Necati abi yapmıştı filmi. O da benim mesela o topraklara olan borcumdan dolayı yaptığım bir filmdir. Yani o memlekette bizlerin ve oradaki insanların başına gelenleri bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Oynadığım karakter anti bir karakter olsa da kötüyü oynamadan iyiyi anlatamayız. O yüzden ben hayatım boyunca kimsenin çok oynamak istemediği, yanaşmadığı şeyleri oynayarak kariyerimde hep devam ettim. Yani 2004 yılında o işte genç kızların sevgilisi ilan edildi.

0: Pandemide 2020'den başlayıp 2026'ya kadar olan dönemde bir tane film, iki tane dizi, üç oyun yazıldı. Ben yazmayı bir taraftan da seven, elim kalem tuttuğu kadar işte oynadığım diğer işlerde de hikayenin kendisiyle çok ilgilenen bir oyuncuyum. Dolayısıyla da yaptığım diğer işlerde de hep bu yaratıcı tarafa, hikaye tarafına ya da senaryo tarafına aklımın yettiğince karakterlere de dokunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bu hani, ama bunu dillendirmiyordum. Ben zaten niye hiç konuşmuyormuşum onu hiç anlamadım. Ben konuşmayı hani, gerçekten de öyleydi. Mesleğimi yaparken de kayıt stop, ödül töreni gitmesem de olur. Hatta bir gün Şener abiyle şey konuştuk ya, ulan şu galalar olmasa, filmler hiç gösterilmese, çeksek bitse falan, hani oraları yoktu bende. Ama bu yazma işi uzun süredir var bende. Yani öyle birazcık da hani tırnak içinde yalnız büyüdüğüm için annemle falan, hani böyle çok yazardım evde de kendi kendime. Bu da sonra mesleğim bu olunca da buna da bir faydası oldu elbette ki.
1: Peki o talihsiz dönemi yaşadığından olmasaydı, biraz o konuya değinmek istiyorum. Oraya gelmeden önce
0: böyle şeyler sorulmayacaktı ama
1: bu olay yaşanmasaydı sen Omega doğar mıydı?
0: Doğar. Doğacak olana engel olamazsınız. Doğmayacak olana da yeni dünya bir araya gelse dünyaya getiremezsiniz. Onlar, her şeyin bir zamanı, sırası, bir vakti var ölümün bile. Dolayısıyla da olan ne varsa olacaktır. Olmayacak bir şey varsa da yedi mahalle bir araya gelse o işi olduramazsınız. Bu ilişkilerde de böyledir. Oldurmaya çalışmak da bir yere kadar, olmuyorsa da dönüp vazgeçmek gerekir.
1: Gerekir. Peki şimdi, kimseyi yargılamak bizim görevimiz değil. Türk adaleti zaten kararını verdi. Bizim görevimize sadece tarafları anlamak ve objektif olarak olanlara halka sunmak. Bu herkese anlatabilmek için bu cümleyi kullanmak zorundayım. Biz sanki yaşananları hep tek taraflı dinledik. Neden susmayı tercih ettin? Bu arada değerli izleyiciler, şimdi yani yayından sonra birçok şey konuşalım. Önce bence baştan sona kadar yayını bir dinleyelim. Neden tek taraflı yapıldığının, o da şimdi anlatacak zaten neden tek taraflı yapıldığını haberlerin. Ve Ozan'ın burada amaç, evet, kadına şiddeti kimsenin savunacak hali yok. Ahlaksızlık olarak ben zaten görüyorum. Ozan'la da bu dolayı konuşacağız. Ancak bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ben hissettim. Ben Ozan'ı dinledikten sonra ben Ozan'a inandım. Karşı taraf yalan söylüyor demiyorum. Ne yaşandığını biz yine iki duvar arasında yaşıyoruz. Ama Ozan söylediklerinde, ben Ozan'ın tarafından da dinlediğimde Ozan'ın da haklı olduğunu gördüm. Ve şimdi Ozan'dan öncelikle şunu hepimiz merak ettik. O dönemde hepimiz Ozan'ı defalarca aradık. Fakat karşılığını bulamadık. Ozan neden sustun?
0: Adalet var. Mahkeme var. Konuşma yasağı var. Gizlilik kararı var. Mevzu çok hassas bir mevzu. Ne kadar hassas olduğumuzu, bu mevzunun ne kadar hassas olduğunu hala günümüzde de birçok olay yaşanıyor. Ve bu konu bu kadar basitleştirilecekçe, estağfurullah, tenzih ediyorum, kapı kapı dolaşıp bunu evlerde, televizyonlarda böyle ayaküstü konuşulacak, bu sosyolojik bir vaka. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de daha da berbat. Her gün insanların başına neler geliyor. Artık meseleyi, bu şiddet meselesini, kadın erkek şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, bunları artık bu sınıflandırmalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimize, ülkede, memleketimizde maalesef ki son zamanlarda ya bu görüşe sahipsin ya bu görüşe, A görüşüne sahipsin, B görüşüne sahipsin. B görüşü A görüşünden nefret ediyor, A görüşü B görüşünden nefret ediyor. Biz artık beraber olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle. Biz bu memleketin insanlarıyız. Şiddeti kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, neler oluyor? Her gün neler seyrediyoruz? Bunların ulu orta her yerde konuşulması bir kere edepten olmaz. ki benim davamda ben mi bu kadar meşhur olduğumu

0: bu olayla anladım. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok meşhurmuşum. Ve mahkemede bir gizlilik kararı var. Konu hassas bir mevzu. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. İnsanlara faydası olacakken, ben kendi menfaatimden değil bu. Yani çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirim. Bilirdim. Ama ben adalete olan güvencimden, konunun çok hassas olmasından, bu kadar bu işin sulandırılmaması taraftarıydım. Ve elbette ki bilmiyordum ki mahkeme 5,5 sene sunacak. Bu 5,5 sene konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5,5 seneydi. Yani şimdi olay bitti, geçti. Yine bunları konuşarak bir şeye faydamız olacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Yani görüyoruz televizyonlarda çocuklara, kadınlara neler yapıldığını. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Bunu insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor artık. Bu artık sosyolojik bir sorun. Yani bizim birbirimize cinsiyetsiz olarak cinsiyet ayrımı yapmadan artık biz toparlamamız gerekiyor. Yani bir eskiden bir hani aman el alem ne der vardı. Mahalleye girerken arabanın sesi kısılırdı. Alt komşudan geçerken yavaş geçilirdi. Yani Türkiye'de şiddetin sorumlusu benim gibi göstermek, bu biraz vicdansızlık. Bakarsınız dava dosyasına, herkese açık. Elbette ki çok hassas bir mevzu. Kimse benim yanımda olsun, bana destek olsun. Çünkü benim alnım ak. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapmadığımı biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda %100 oradayım. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız. Ama münferit birkaç tane cani, ruh hastası, sapkın adamla, insanla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. Benim 21 yaşında bir çocuğum var. Ben hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak, ne kimsenin gemisine binerek, istemediğim hiçbir fotoğrafta yer almayarak bir hikaye kurdum kendime. Ve bir sabah kalkıyorsunuz, kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Böyle bir durumun içinde olmaktan utanç duydum.
1: Orada konuşan birisi var, öbür tarafta susan birisi
0: ama
1: var.
0: Ama başka bir şey olması gerekiyor orada. Tabii ki de kadını, ben de olsaydım, bunları görseydim, ben de kadının yanında olurdum. %100. Hiç lamıcım yok. Bunun hiç, çok samimi söylüyorum bunu. Ama gözündeki kırmızılık bir gece evvel, bir gün evvel. Yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruyormuşuz gibi oluyor. Ben böyle yani böyle
1: detaylara
0: hissediyorum.
1: Girmeyelim ama bir gün evvel bir sen gün onu evvel hastaneye götürüp kanlanması neden
0: Etiler'de bir
1: meşhur
0: bir hastanede beyin göz tansiyonu ile ilgili bir şey. Yani kimseye bir cevap hakkı doğmasın, kimsenin canını sıkmayayım. Hani mahkeme bitmiş hala ne konuşuyor bu adam gibi şeyler. Artık gerçekten ve gerçekten emin olabilirsiniz. Bana davada 5 tane suçtan dava açıldı.
1: 5 dava açıldı.
0: 5 dava açıldı. Bunun 4'ünden beraat ettim. Ne bunlar? Hürriyeti tahdit, yani hürriyetinden ya yok.
1: Kapattığın.
0: Hayır, beraat ettim. Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey.
0: Çünkü benim şoförüm gelip alıyor, sokakta da kendisi bekliyor. 2. Gasp yok.
1: Evet.
0: Telefonla alıp haber. Yok.
1: Yok.
0: Çünkü ayrılmak istiyorum. Bu 6. ayrılımda artık kesin olduğunu bilince bir araba diye çıktı aramızda. Bir abajur meselesi oldu. Abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tetidiyot getirdi bir şey falan. Abajurla silahla adam yaralamaktan ben hüküm giydim. Diğer 4 daha adam beraat ettim. Ama ben ne bir yerde artık kendimi bu bir aklama, bunu konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü bunu konuştukça faillerini kadınlardan konuyan meseleyi küçültüyoruz, ufaltıyoruz, içini boşaltıyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz cinayetler, çocuklara olsun, çocuğun şiddeti olsun, zorbalığı olsun, bunlar ulu orta artık lütfen konuşulmasın. Bunu ehliyeti olan insanlar konuşsun. Benim başım yandı, okey. Ama umarım

0: bu pozitif yönde kadınlar için yapabilecek farkındalığı arttırıp bir işe yarar. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Yani bundan önce yapıyordum. Fakat şimdi bununla ilgili bir şey yapmak istersem oluyor şimdi. Öyle değil ama ben eskiden bir laf vardır. Sağ cebin verdiğini sol cep duymaz. İyilikte öyle bir şeydi. Şimdi her şey görünür oldu. Ben öyle bir edeple yetişmedim. Ben anamın bir evladıyım. Anamla büyüdüm. Ve bu duygumda da samimiyim. Hayatım boyunca da hayatıma giren kadınlarda da. Beni setin çaycısına sorun. Beni komşuma sorun. Beni tanıyan kadınlara sorun. Beni tanıyan adamlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok benim. Olmayacak da. Olamaz da. Dolayısıyla da bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. Beni kahretti açıkçası. İçine şüphe düşürdüğüm, benim konumda benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Gerçekten böyle. Yani bunu ben ekmeğimi yine kazanırım. Televizyona çıkmasam da olur. Ben çalışır gider yine ayakkabıcılık. Oğlumu okuturum yani. Ama çok şık bir kurbandım ben ya.
1: Maalesef.
0: Netice itibariyle böyleydi yani.
1: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben baştan sona aynı duruşu sergilemenden ötürü sana saygı duyuyorum bir kere. Gerçekten 6 sene boyunca aynı duruştaydın. Hiç konuşmadın, dava neticelensin dedin. Ama bir yandan da karşı taraf sürekli darp fotoğrafı paylaşıyordu bizimle. Sürekli sosyal medyaya koyuyordu. Tabii kadın olarak hepimiz, siz de biraz önce söylediniz. Bir hani pozitif ayrımcılık yapılacaksa ben
0: elbette ki
1: bu taraftayım dediniz. Peki bu fotoğraflar neydi?
0: Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani böyle servis edilen o fotoğrafları bir hafta sonra, olaydan bir hafta sonra, hani olay gecesi benim yardımcımı aldı götürdü. Hatta kapıda gelmesini bekledi. Ertesi gün benim arabamı alıp arkadaşları Bursa'ya gitti. Hafta içi 4-5 gün görüşmek için bir şeyler falan filan. Ve sonra da herhalde arabam ondaydı, geri getirdi. Ertesi günden olaydan 6 gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya. Dokunmadım yani. Benden sonra ne oldu ne bitti bilemem. Gözündeki kırmızılık, evet, hastaneye gidilmişti. Göz tansiyonu bir şey vardı. Bir gece öncesinden, bir gün öncesinden. Ama yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruluyor. Kimseye cevap hakkı falan. Hani bu konular çok konuşmamamın sebebi işte bunlardı. Yani o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek. Kapı kapı gidip herkese, sonra şöyle bir şey oluyor. Onlara anlattın, bize niye anlatmadın? Yani mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Sizin kız çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Bir kız çocuğu erkek çocuğunuzun canını yakabilir. Ya da erkek çocuğunuz. Bunların hayatın içindeyiz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir şey. Ben artık asansöre bir kadına yalnız başına binmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya trafikte her an bununla, bu tehlikelerle karşı karşıyasınız. Birine çarparsınız, katil olursunuz. Dolayısıyla da ne olur artık şu nefret söylemi, kutuplaştırma, erkekler kadınlardan nefret etsin, kadınlar erkeklerden nefret etsin. Sevelim birbirimizi ya. Ya bak, bir hafta Tarkan geldi, beraber güldük, oynadık, işte neşe oldu. Neşemizi almayalım, bırakmayalım kimsenin onayına hayatlarımızı. Kadınlar, birbirinize en çok yardım edecek, en çok destek olacak sizsiniz. Farkında olmadan birbirinize köstek olduğunuz çok zamanlar var. Farkındasınız değil mi? Ya nasıl, bak şimdi seçeneklerime bak. Hani yarın akşam oyuna kim gelsin? Tabii ki de siz gelin efendim. Ya sevelim birbirimizi. Sevmekten vallahi zarar gelmez ya.
2: Kadının beyanı esastır. Bu konuda ne diyorsun?
0: Kadının beyanı esastır. Ben 6 sene boyunca okudum. Kadının beyanı esastır şöyle. Bir karakola gidersiniz, bir kadını şikayet edersiniz, dayı derler, git işine gücüne hallet. Değil misin? Onu kayda almak zorunda değiller. Ama bir kadın bir şey söylediğinde kayda almak zorundalar. Net. Hangi kadın

0: Hangi beyanı?
1: Bu gece de onu söylemiştim. Ben çok
0: yani,
1: etkilendim.
0: Hangi dünyadaki kadın? Bütün erkekler, şeytan, bütün kılıklar, melek. Yok, insanız. Hepimiz insanız. Görüyoruz. Kimler ne yapıyor? Birazcık günümüz zaten hani bir şey çıksın da onu bir yok edelim. Ama benim de bir insan evladı, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın ne olursunuz.
2: Ünlü olmasaydım bunları yaşar mıydın?
0: Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani münferit bir olaydır bu. Ben bir kızı sevdim. 3-4 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu 3-4 aylık beraberlikte olmayacağını anlayıp 5. kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak isteyince abajur davası bir şey falan filan oldu. Sen benden ayrılsan ben seni Türkiye'ye rezil edeceğim adam döver olarak. Okey. İçim rahattı benim. Bu mahkemenin 5 sene süreceğini de bilmiyordum. Allah herkesin dağına göre karar versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın ya. Ben o hani ne o 2004 yılındaki genç kızların sevgilisinin kabulüyüm, ne de bu her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bir ana büyüttü, beni kadınlar büyüttü, ben kadınlarla büyüdüm. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Rica ediyorum artık. Beni oraya koymayın. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden, beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım, sizin de karşınıza televizyonda çıkmayacağım, kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız Ulaş'ım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok. İleride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
2: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece... Zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Böyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu düşmanlık, kinlik, A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şeye gelse biz diyeceğiz şimdi sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sindekilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işveli bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
1: Gerçek.
0: Ama pardon.
1: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unuttum.
1: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin? o kafayla da o kadar ince düşünebilirdin. Helal olsun.
0: Abi yok vallahi bak hani bir tek bana zararı olsa okey, ama nasıl söyleyeyim size, atıyorum 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz, kapıda da girişte de aidat tablosu var ve 3 numarada oturuyorsun, aidatını ödememişsin. O apartmana gelen bütün misafirler de 3 numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse, inilsin. İşte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
3: Çok güzel.
2: O yara iz bırakıyor dedin. Peki o bize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmak, unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak hayatın en büyük yanlışlarından. Kendi adıma söyleyeyim, bu benim hayatımın yanlışlarından bir tanesidir. Oldurmaya çalışmak. Yara dursun orada ya, onları sevmek lazım. Onlara bakınca o yalnız kaldığınız, haksızlığa uğradığınız ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu size hatırlatır. Nereden baktığınıza bağlı yere. Üstelik artık fondötenler var, kapanıyor yaralar.
1: Peki hüsrana uğratan, bu 6 yılda seni hüsrana uğratan, hayatından çıkardığın birileri oldu mu?
0: Hayatımdan çıkardığım birileri, ben çıkarmadım kimseyi hayatımdan. Hayatımdan çıkanlar oldu, hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanları aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da, insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız, oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
1: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık. Bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey, iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum buraya dönüm diyoruz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
1: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydım. Bilmiyoruz.
1: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
2: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki taraflarıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş

0: kul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manen'i nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci bağırla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
1: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız yani kötü oyna, bana o çok güzel bir laf söyledi, dedi ki mesela kötü oynadı Din diyor ya da iyi oynadı diye bir yerinden tutun bir şey söyledi diyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Tamam da ben Michael değilim.
1: Sen öyle olmadığını düşünüyormuşsun. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacığım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
1: Yazmadık da evet.
0: Ya, sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendi de. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır eşimin arkadaşımın kadın.
1: Diyalog yaşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan
0: hukuki
1: sonra
0: bir
1: diyalog,
0: dönem vardı.
1: Sıfır diyalogum vardı. Akşam çekilen paraziyle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyorduk. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ya program terk et.
2: Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
0: Evet öyleyiz.
2: Yani hepimiz. Çok samimi, çok doğal. Çok konuşkan.
0: Hep
2: biz
0: öyleydim.
2: Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyunu seyrettikten sonra daha başka düşünürsünüz.
2: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz. Daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
0: Konuşmamız lazımmış.
2: Evet. Bence de.
0: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım. Sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
1: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
0: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesini söylerim onun. Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli, ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım. Hafifletmemek lazım. Sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. ne

0: gerekiyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadına erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. Birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı, unutuyoruz, unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya ev. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanan elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin şeyi onunla değil. Hem bu kadar ortalıklarda olup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar. Dünyada olup bitenler. İki tane adamın dudağının arasında. Orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil, öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz doğuda değiliz, biz batıda değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet. Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Gora'nın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Gora'nın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacığım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle siz sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir evet, şey öyle, falan öyle, yok.
2: Dedi haberler. Evet.
0: Çünkü onu da soracaksın sen belli.
2: Niye
0: öyle, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
1: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
2: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet

0: güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
1: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, onda haklısın.
1: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için, yoksa benim kişisel olarak bir durumum
0: kimseyle
1: yok.
0: Kimseyle bir durumun yok. Evet.
1: Hiç öyle bir durum yok.
2: Bunlar aşıldı artık ama, değil mi?
1: Evet. Şimdi... Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
0: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
1: Halka mal.
0: Evet, mal olmuş birisin. O yüzden de lütfen yani karşılıklı empati edeceğim. Herkes işini de yapıyor ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
1: bir
0: mesela...
1: Kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
0: Tamam, peki. Konuyu kapatıyorum.
1: Çok ben kalkayım, ben seni çok sevdim. Değil mi?
0: Yok, estağfurullah. Estağfurullah.
1: Çal piyanist.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederiz.
1: Güzel bir sabah oldu.
2: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
1: İnşallah.
2: En kısa zamanda inşallah.
1: Cumartesi oyunu bekliyorum.
2: Tabii ki.
1: Tamam o zaman.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: tamamen keyfi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Turkcell sunar, 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! Turkcell! Turkcell! Muazzam!
3: Var olur yalnız. Ben dedim.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin 4G

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

0: formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Önce halk, 3-9 Ekim arasında BİM'de,

İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zamanın sonu. Bu akşam

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkürler.
1: Güzel deyiz.
0: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
3: Nasıl geçti gala?
0: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
3: Evet.
0: Seyircilerimizi bekliyoruz.
3: Portekiz Aşkı.
0: Evet.
3: Portekiz'de çekildi.
0: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film

0: derli toplu tatlı bir aşk filmi olmuş.
1: Ne güzel, harika.
2: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
0: Bence de.
2: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
0: İnşallah.
3: Peki çekimler nasıl geçti?
0: Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce. Aa. İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
3: Evet.
0: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
3: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
0: Aha, bunu bilmiyordum. Evet, ben evet. Tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
3: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
0: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım. Benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
3: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Harika.
2: Fragmanı izleyelim mi?
3: Evet.
4: Sorry.
5: Freedom as a prize.
4: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun. Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
6: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
7: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.
8: Bana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele.
9: Nasıl yanlış?
8: Kalacak yer ayarlamam lazım.
9: Paran var mı?
8: Yok.
10: Yasmin Aslan.
8: Jose Alves.
10: I have your suitcase.
8: It says Mercado do Cais.
11: You're in the other side of the city.
8: Alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
12: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.
8: Are you living here?
13: For the past three generations.
14: Sonunda biraz da olsun nefes alabiliyorum.
8: Sen ne dediğini farkında mısın? Yaman beni aldattı.
13: You know, I did it for myself, but I'm glad you're having fun. Look, have more eggs.
8: Hadi, hadi.
13: Hadi, hadi. What does that mean?
15: Yon katlar pra tuz.
16: Sağ şu bükü kumkuyum bari.
13: What are you looking at?
16: You are hugging my wife.
13: Yasemin?
16: Yasemin, ben çok pişmanım.
17: I'd like to be friends.
16: I don't need a friend.
17: Bitti. Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız.
18: Some of us don't realize how lucky we are. Deixei para trás o
3: amor quebrado. Çok güzel.
2: Görüntüler harika.
0: Ne güzel değil mi? Masal gibi.
2: Evet. Evet. Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir. Buna eminiz. Nasıl olduğunu
0: yakın gibi dersem olay olur zaten. Çok yakın. Yok, aynı tabii ki de çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte, benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
2: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
0: Valla Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
2: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
0: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. İşte hayal kırıklığı gibi vesaire. Bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her... Çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz.
3: Evet.
0: Bunun gibi.

0: tipi. Hı hı. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil, seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
1: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
2: Çıkmıştır inşallah.
0: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek, ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim şahsen.
1: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
0: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. Vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor. Daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük kızsın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet. Ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
2: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
0: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
2: Bence orada izleyenler İstanbul'u merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
0: ilk çok fırsat. O kadar güzel İstanbul görüntüleri var ki ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
2: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
3: Merhaba,
2: sen de.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
3: Evet.
2: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
3: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
2: Kaç yıldır?
3: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
2: Evet, onun Kadir Has'ta endüstri mühendisi. Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
3: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey. Ama babam hekim, diş hekimi, emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için... analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
2: Müziğe olan eğitim?
3: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
2: O zaman da.
3: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. Mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
1: Harika. O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
3: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken

0: Kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
1: O zaman dinleyelim bir sesini.
0: Tamam.
1: Neyi söylüyorsun?
0: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
1: Peki.

0: Çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazın.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet.
0: Teşekkürler.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok. Profesyonellikleri sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok

0: diyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum. Ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var. Çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet. falan yok. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şey oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
0: Şöyle... Biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz. Onu gördüm. Tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Ha, bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok. Bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı. Bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani biraz farkımız çok güzel, var. Evet. Yani biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda biliyorsun ki tamam.
0: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş.
2: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Özellikle şükürler de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
0: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben kariyerimden, gidişatımdan çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum. Arada dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta Hande çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Hande'nin de 3. sezonu çekildi Galatasaray. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
0: İkimizi de görüyor. Aslında hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz. Güzel. Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
0: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
2: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
0: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
0: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de oyuncunun.
0: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ha, doğru doğru.
2: Ailede ünlü olmayan yok hareket neredeyse.
1: kaç dilde şarkı söylüyorsun Ece? Fransızca, Türkçe kesindir.
3: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
3: Tabii.
1: Çok güzel.
2: Türkü harika. Söylüyormuşsun Fransızca, Türkçe.
3: Şöyle, Ben Yoruldum Hayat şarkısını çok seviyorum.
1: En sevdiğim şarkılardan birisi.
3: Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe, yarı Fransızca. Yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
2: Ne güzel. Biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
2: Yok. O zaman biraz

0: Ne güzel.
1: Tonum ağzına pek doğru olmadı ama.
0: Olsun olsun. Süper, çok güzel. Sen Süheyla mı çalıştın mı? Çalışıyor musun?
1: Süheyla yengiyle çalıştım.
0: Evet, ben evet. Çok iyi tanıyorum aşkın ablası.
1: Evet. Evet.
0: Çalıştın mı, çalışıyor musun?
1: Çalıştık. Bir 5-6 ay güzel bir şan eğitimimiz oldu. Çok sevgiler kendisine.
0: Evet, buradan
1: çok
0: selamlar.
1: Hem hayat anlamında, hem sektör anlamında, hem vokal anlamda
0: çok,
1: çok kıymetli ve dolu dolu bir zaman geçirdik.
0: Ne
1: çok
0: güzel.
1: Özeldi.
0: Harika. Hedef ne?
1: Hedef bence yani her sanatçının hedefidir diye düşünüyorum. Şarkılarla, yani kendi yazdığım şarkıları da yavaş yavaş paylaşmak istiyorum, öyle bir arzum var. Ama genel olarak ben şu anda bir yorumcu olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak, onlarla, çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum. Bol
0: güzel.
1: Bol sahneler, konserler.
0: Yolun açık olsun diye.
1: İnşallah, teşekkür ederim.
0: İkinci şarkını da rica edeyim.
1: Tamam, sana. O da 2023 yılında çıkarttım. Son bir defa.
0: Harika.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına mersi. Sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
4: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil aslında ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet.
4: Bütün evet. Her şeyi denilmiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri söyledi. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de ne bileyim. Böyle bir anlamsız bir şeyle
3: bunu söyleyenler oldu. Bu
4: oldu
3: arada.
4: Mu? Yani, evet. Size de söylediler yani.
3: Tabii. Yani, bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var. Ve diyecekler ki bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun hani işimizi yapıyoruz, evliliğimizi de sürdürüyoruz, çocuğumuz da var, çok mutluyuz.
2: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz sizi bir projede?
3: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazdım.
4: Eyvah.
3: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
2: Yapılan yorumları gülüp geçiyor musun artık?
3: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
4: Yani kesinlikle.
3: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde.
4: Aynen öyle.
3: Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğim önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
4: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
3: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin

0: süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var, o var, bu var.
1: Yapınca.
0: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
1: Çocuğuna?
0: Nasıl?
1: Çocuğunu kısıtlama bu durumu?
0: Şöyle.
1: Ne düşünüyorsunuz? Bir şey karar verdiniz mi?
0: Yani... Bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
1: Zaten 15 yaşta sınırı getirir.
0: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
1: Kesinlikle.
2: Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
0: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
2: Maşallah.
0: Ama insana bir sabır geliyor ister istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi o, temelde.
1: Bence jumping yapmıyorsun ya.
0: Ben zaten abi yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum, evet.
1: Yani gibi. Evet.
0: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Oğlum dedi ayıp ediyorsun, biz öyle şey yapar mıyız? Dedi 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
1: Alt uçurum.
0: Ya tabii ki ya. Sette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Evet. Ben korkuyorum. Dolayısıyla ya bungee jumping yapıyorum.
2: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam bir
1: ya
0: şey olmaz.
1: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: gerek? Hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya, ben istemiyorum ya.
2: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak
2: peki?
0: Kapalı.
2: Ha.
0: Yani
1: açık alanda. İnşaat mı?
0: Düşerse öleceğiz zaten.
2: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
2: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
1: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum, sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz, daha çok baştasındasın da ama.
3: Ya ara ara oluyor ama çok şey yapmıyorum.
1: Sen çok
3: umursamıyorsun. Çok umursam. Umursamaya çalışıyorum. Mutlaka belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Hmm. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
1: Zaman geçiriyor musun?
3: Tabii ki, çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum. Daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Evet.
1: 2019'da Soma Maden Feciası'nda babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı, bir şarkı?
3: Yok, çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babası

0: babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı. Yani bunu dedi, Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin. Ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım. İnsanlar da duysun. İnsanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
1: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık. Onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
0: Çok özel bir şarkı gerçekten, sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
1: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
0: Bir gökyüzü düşün, yerin altında.
1: Çok güzel.
2: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
3: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki, sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. Ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle atıyorum kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba, kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki, bir şeyin yok, üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum, çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o, ama böyle 20'lerin sonunda 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi daha iyiyim.
2: Çok şükür değişmiş bu.
3: Çok şükür, şimdi daha iyiyim.
2: Ali kaç yaşına geldi?
3: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
2: Maşallah.
1: Maça gittiniz mi?
3: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
1: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
3: Hemen bunu söylemem lazım. Desibel rekorlarımız var.
1: Bu doğru. Ben 2,5 yaşındayı götürdüm. İlk yarıda çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
3: Evet.
1: O günden sonra da bir daha 3 yaşından
3: bir de işte korkup sonra gitmemesi
1: öyle bir
3: beni
1: şey
3: üzer.
1: Şu anda stat'tan çıktı.
3: Ha harika, tamam, süpermiş.
1: 24 yaşında şu anda fanatik.
3: Süper, harika. Yani ben de seneye artık yavaş
1: kesin
3: yavaş.
1: Oldu,
3: şimdi bir de şey, böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
1: çok
3: geliyor.
1: Çok keyifli baba ol.
3: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki, abi ne olur, onlar Fenerbahçeli. Siz de her şeyi yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Yani Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine, ama dedim ki ne olur Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya, bir gün o takımla bir gün. Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var yani.
1: Sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
3: Yani oğlan dayıyı bayılıyor.
1: İşte hepimiz için. Ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli.
3: Hah. Tamam.
1: Var örnekleri.
3: Dayısı Fenerbahçeli ama.
1: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı yitiriyor. Her kaç yaşına geldim? 52 yaşına geldim. Halen daha nasıl çıktı yitiriyor.
3: Yani şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu
1: var,
3: bir yol.
1: Olabilir.
3: İnşallah.
1: Ama Bediran bilmiyorum artık.
3: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri.
1: Evet,
3: ne yapacağız bilmiyorum. Umarım, ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor.
1: Baskı,
3: İyiyiz yani, iyi gidiyoruz.
2: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
3: Beşiktaş
2: Ali
3: diyor.
2: İyi, o zaman doğru yoldayız.
3: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
2: Fanatik misin?
3: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
1: Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İçiniz bol olsun. Şarkınızın yolu açık olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dördüncü maçlarla devam ediyor.
1: Kale doğru gol!
0: B Ligi dördüncü gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

En büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla

Dönmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alan.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Faiz, tasarruf sahibinin tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir.

0: Yapılan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
1: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zamanın sonu bu akşam 20'de Apara'da. Genel

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. XX yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

NASA Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş.

tasarım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner,

Araları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar.

Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı.

Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar.

binalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.

0: burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir. Bankam, Kombank, kartım hadi.

formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Milli arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
2: Kale doğru gol!
1: B Ligi 4. gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ağparada.
3: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.

as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Butan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan Krallığı. Ancak Butan Krallığı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Bhutan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Go step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeyin.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan

0: adına National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zamanın sonu. Bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi? Bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da

0: Profesör Doktor Ahmet Taşaran. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye düşünüyoruz.
0: Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, hani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle dolu olmak beni mutlu ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
1: 20.
0: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları. Tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları. Değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada önemli işlere imza attılar. Bizler de işte dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince o dönemlere gideceğiz. Sosyal hayatı konuşacağız ve önemli hususları ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bu eser mi? Hayır. İlk Türkler, Bozkır'dan dünyaya yayılanlar. Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız kaleme aldı. Kronik Yayın Evi'nden çıktı. Kitap okuyucusu bol olsun. Birçok eserinizde çok ciddi baskılara ulaştı. Normalde tarih camiası adına iki baskı bile çok önemliyken çift hanelere ulaşan baskılar da görüyoruz.
1: Evet,
0: çok... Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Yani tabii ki memnun ediyor. Esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi, tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha da bundan daha da böyle teşvik, iştiyaka kapılarak yenilerini yazmak, yazmaya gayret etmek lazım.
0: Bir diğer önemli eser, Türk Kağanlığı, Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıktı. Hocamızın kıymetli eseri, okuyucusu bol olsun. İfade ettiğim gibi hocamızın birçok eseri var. Türkler üzerine, İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine ve yeni hususlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Hunlar belki bugün temas edeceğimiz başlıklar arasında da yer alacak. Hocamızın anlattığı anekdotlar arasında. Hun tarihi, Teoman, Metehan, Hunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli. Yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yeni programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen

0: hep konuşulan ama hep de sorulan konu?
1: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, ön Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, yani sempozyum dedim daha doğrusu, Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağlarının başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek, bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerse 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
0: Milattan önce 3000'ler.
1: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Esasında şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, osteoloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yeni illerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama o sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıbı oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerektiği zaman yerleşik
0: hocam,
1: olan.
0: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
1: Buluyorum, öğreniyorum. Önemli soru. Mesela Hunlar da Lon Çin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
0: Lon Çin.
1: Lon Çin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Lon ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Bilimde üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar da Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız. Ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor. O sağlam temelleri oturtmak istedik diye bir ifade ettim, ifade de kullandım. Bence o sağlam temellerde oturacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam, bazı bilim dallarına temas ettiniz. Hı hı. Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken, bu konuları tabii araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediyor, yararlanılıyor. Tabii, bu bile önemli bir aşama.
1: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilimi çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Düşünebiliyor musun? Hasta mıydı, değil miydi? Neler yedi, nasıl beslendi? Bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya. O sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında bir arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar üretti, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum. Şimdi.
0: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela.
1: Tabii.
0: Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin, ama aslında insan yaşayışı adına çok önemli bir hepsinin devrim. Gerekli olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde, özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak ya yakın demir madeni, hani Ergenekon Destanı'nda geçtiği gibi, üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar hani. Bazı yerlerde ise çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
0: Buyurun.
1: Bir gün sana özel olarak görüntüleri çektim, onu da göstermek
0: tamam
1: isterim.
0: Tamam hocam.
1: Ağaç, çam ağaçları ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu soruların cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine, bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle, bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: eksik olmuyor hocam, sayenizde.
1: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz, ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan, orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. Şöyle biliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç, yani her dönemlerde 100 yıla büyük kitler halinde.
0: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte tamam, Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
1: Şöyle bir genelleme yapılabilir, ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Hmm. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da

0: Güney Sibirya'da
1: avcılık yapıyor.
0: Avdan
1: tabii.
0: Yiyeceği kadar ve müthiş
1: ot şekilde, dediğiniz gibi sebzesi var.
0: De, o vitaminleri alıyor. Ben bu sene Gobi Çölü'nde gezerken harmık diyor. Bizde karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve
1: Gobi Çölü neresi hocam?
0: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya oradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyorsun, ama Gobi Çölü'nde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da. İlginç olsun diye esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var. Yani insan kalıntıları var Gobi Çölü'nde.
1: Çok önemli bir bilgi.
0: Tabii. O zamanlar. Yani belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
1: Yani. Eklenebilir ya da evet. Daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
0: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor, yok diyorum, ama bir gün biri ben ispat ederse niye kabul etmeyeyim, ben ilim adamıyım yani.
1: Eldeki yoksa, verilerle şu an yok.
0: Yok diyoruz, ama biri ispat ederse burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim, değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkasların da mesela 118 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bugün vesaire. Ama hem Türk kökenli halkların hem orada mesela Hint-Avrupa kökenli, İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkaslar'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Biri yoğurt, diğeri çay.
1: Çay.
0: Evet, o yüzden bir çay gerçekten.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler, ama Kuzey Çinler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kızıl çay ya da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarihi açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu, değil mi?
1: Doğru.
0: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
1: Nedir hocam?
0: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
1: Esnek bir davranış şekilleri var
0: kesinlikle
1: o zaman.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bozkır halkının.
0: Şöyle düşünelim. Siz her bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada, değil mi? Farklı farklı toplumlar yapar. Burada bunu yapan başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider, o açık yönlülükleri. Ama ne olmuştur? Bakın az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
1: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı? İhtiyaçları nelerdi?
0: Ne götür vesaire olur.
1: Hepsi birbiriyle ilintili.
0: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum. 15 gün yazın yağmur yağmazsa çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri, hayvanlar besleniyor vesaire.
1: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar ataklı olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
0: Coğrafyayla uyumlarına da. Uyum sağlayan.
1: Etkisi var coğrafyanın.
0: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım, ama şöyle bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki Pigmelerin de öyle. Avrupa'daki insanların, bu Hunların da öyleydi. Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
1: Ama işte orada atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta kalamazlar.
0: Tabii Uğur Bey, orada
1: Survivor yapamazlar.
0: Kesinlikle.

0: Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarına, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri, yani coğrafi sebepler, toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor. Orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra, gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun, yani Türk veya işte Moğol.
1: Çinleşiyor.
0: Çinleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Tian Shui'de geziyordum.
1: Nerede hocam?
0: Tian Shui.
1: İşte şimdi telaffuz edeceğim. Sizin gibi söyleyemeyeceğim için hiç telaffuz etmiyorum.
0: Tian Shui gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe oldu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak. Keltler, Kimmerler, İskitler, Hunlar. Sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler. En son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani binli yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte. Yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabii Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var. Bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa, Germenler, Slavlar vesaire. Bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan, hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım.
1: Yani altını doldurabilmek lazım.
0: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. Geldik yan batıya, Macaristan'da da var. İşte Romanya'da Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
1: Evet.
0: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik teknoloji, değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim için uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler izleri. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih, yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
1: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
0: Ki çok haklısın, dolu.
1: Çok
0: işte,
1: yedirim.
0: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenlerin etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum. Bu açıdan. Yani yazılmış olan
1: şeyler... Büyük iş onlara düşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış, farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay dağları bu dağları nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerler çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
1: çok kıymetli.
0: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekleri de diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı şeyde uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografik çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan topluluklarda da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir İnan'dan kaynaklanmış bence. Onun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu'ya, Ön Asya'ya kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdıysak, ki değiştiysek, değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet, şeyde orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Mançu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvacı'da çok fazla şey var. Çince, hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. İşte ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvelki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi. Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Çünkü aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, öz Türkçe olduğunu zannediyorlar. Hmm. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama gibi. Çünkü ya bana bir güvenilir ki var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına geliyor. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Tabii. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bunda hani üzülecek
1: etkileşim.
0: Ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler Şamanizm'den, Budizm'den etkilendi mi? Hayatlarında ne kadar bu iki başlık vardı? Bir de günümüzdeki gelenek ve görenekleri de göz önünde bulunduracak olursak, Şamanizm'den ya da Budizm'den de günümüze kadar geldi denilecek hususlar var mı? Gelenek açısından.
0: Şöyle, günümüzde çok şey var. Şimdi ben köyde doğdum, büyüdüm diyelim. Şeyde. Çocukluğumdaki adetleri, köyde gelenekleri hatırladığım zaman doğrudan çok fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani şey, koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri
1: evin girişine mi asarlardı?
0: Tabii girişine, kapının üzerine asarlardı korusun diye.
1: Yani o koç boynuzunu evi koruyacağına inanılır.
0: Tabii ve de bereket. Buna benzer işte vesaire olurdu. Başka bir şey de anlatayım.
1: Tabii.
0: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez gerçek anlamıyla Hıdrellez tam bir Türk çevre bayramı.

0: yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenleri bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle yani hem birikildim hem hoşuma gitti hem heyecanlandım ama
1: o kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
0: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması en batısında bir de yani şey olarak değil mi?
1: Nasıl Ege Avrupa'ya da nasıl bir geliş?
0: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzet etmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? Bu ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafesoğlu Hoca o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin çekirdeği ailenin sağlamlığı, ikincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma yani en, Bizans işte vesaire, Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler yani çok yerleşik yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Neyi taklit edersiniz? Sizden daha iyi olanı alırsınız. Tabii. Daha alt seviyede olanı alırsınız.
1: Örnek alırsın.
0: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Esen kan mı sonra ata. Şimdi baba diye parçalanmış. Ve anne ök. Mesela öksüz deriz değil mi? Ama Göktürklerde de ök anne demek.
1: İşte sız eki olumsuzluk.
0: Şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür iş anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. O buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şeyi o. Teyze, dayı, amca, bütün Batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var. Evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama İngilizce'de, bütün Batı dillerinde, Rusça'da ne iki anlamda?
1: Birliktelik.
0: Yok. Kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça'da öyle. Zenissa veya işte
1: falan. Erkeğin kadına sahip olması gibi. Yani şey, birken iki olmak.
0: Öyle, o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenme.
1: Ya da tam tersi.
0: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun. Ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
1: Ne kadar bir de eski olduğunu da.
0: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu aile mesela Levratus sistemi çok tartışılıyor. Mesela ölen işte baba ve anneyle evlenme veya işte yengeyle evlenme konusu bence çok faydalı yerin. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak, Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı, kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı.
1: Korumacı yönü mü ortaya tabii çıkıyor orada? Ailenin kutsallığı belki de orada
0: kesinlikle
1: anlaşılabilir.
0: Kesinlikle öyle. Yani en azından işte kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir
0: yani
1: de hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya, yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile var, yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli.

0: Önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabını yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda, yani bu sonbahardaki kurultayda.
1: Meclisler.
0: Tabii. Yaz o toplantılarda, yaz bitiyor ya artık, kışa giriliyor ya, herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var, bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey ya.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen isimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, işte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı.
0: Evet.
1: Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle Çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması. Ama haksız yere işte savaş açmayacak. Toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum. Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşi buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: Daha ne yapsın bir hükümdar? Esasında. Yani bu Coğuş'un 50. bölümündeki kayıtlı bilgi, ilk orada daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu İnsanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi? Belki tabii. De diyorum o hafıza şeyden, o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla aktarıla Göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açları doyurma, tok vesaire, bunun birçok şey yazı. Bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli, o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinden toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersine bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıyor, gidiyor.
1: Yerleşim yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey, orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen baldığımız, çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinlerle işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle, evet, onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş şey yapalım biz boş yere? Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bak. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla, düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaşalım?
1: Ve halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip Çin'e sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her güllük gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çimika şeyden şeye Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çimin Kağan olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabında. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedandan gelen beyler devleti kurunca Çin'e gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. Değiştirir mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: Yeniden örgütleniyorlar. Büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl Irmağı civarında 634 yılında bu şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön asırdaki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden
1: bizim
0: dolayı.
1: Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama o örgütlenme biçiminden o

0: Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yavgu Devleti. Oğuz Yavgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Türkiye Selçukluları. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, yani evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu doğru birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemlidir. Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla,
0: her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimizde, L'âge de Türk Fransızca'yla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumruk halde hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak. Ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreç.
0: Tabii zaten. Kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten o süre zarfı içerisinde bakıyoruz, Ruslara karşı biz savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8-9-10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De berabere kalıyor.
0: Yani onun gibi düşünmek lazım. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini anlamda, inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokulu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama tersi de olabilirdi tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani şey olarak hüküm vermek, farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var. Rusların en büyük hükümdarının diyelim İvan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işe göre bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novak

0: Kuznak şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama aşama sabırla kendilerini yok olmadan, belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rus Çarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları, yani psikolojik veya tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler, az önce senin de söylediğin gibi, zirveye çıktıkları anda kaybetmeye başlıyorlar.
1: Hocam, bu konu çok geniş tabii ama hazır ilk Türkleri, İslamiyet öncesi Türkleri ve gündelik yaşamı konuşmuşken, bugünlerde Bakü'de bir komisyon toplandı 9-11 Eylül'de ve ortak alfabe hususunda Türkler uzlaştı. 34 harften oluşan bir alfabe. Bu gelişmeyi nasıl buldunuz?
0: Şimdi 1991 yılına itibaren sıklıkla ortak alfabe konusu gündeme geldi. Türkiye'de de başka yerlerde plan oldu. Özellikle Kazakistan'da benim de fikrimi aldılar zaman zaman. Ben çok yerinde ve önemli görüyorum. Ancak orada alınan karar uygulanabilecek mi? İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda, şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da şu fikrim, tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak lazım.
1: Birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz, özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamış. Öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin başlıkları da görürüz. Şimdi son olarak şunu da merak ediyorum. Birçok başlığa temas ettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz. Ticaret savaşları diyoruz. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
0: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam ya. O günkü şeylerde. İkinci Dünya Savaşı'nda 56 milyon bir milyon vesaire. Dünyanın her zaman, her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Bana böyle bir

0: şey yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparatoru dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanları. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da izin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
1: Birileri çomak sokuyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak geç onu Müslüman da Türk, onun dışında bir insan olarak
1: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
0: Ama Batı'da yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
1: Maalesef.
0: İnsan üzüyor yani, üzen bu. Diğer taraftan da ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
1: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın
0: yani içimiz
1: sonlanmasını istiyoruz,
0: tabii
1: temenni işte ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan tabii bu iyi temennilerimizle söyleyelim. İçimizden öyle dediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl geçiyor
0: anlamıyoruz. Yine çağırırsan yine geliriz.
1: Bizim kapımız size hep açık. Program evet, sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ olun. Bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimiz

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Hangi krediye girin?

0: Bu çok iyi.
1: Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
3: sigortam.net. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Milli arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
5: Kale doğru gol!
4: B Ligi 4. gruptaki Romanya İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Right there, Jeremy! Say something.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm Continent, what the fuck are you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What would happen if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: You're not ever Mr. President. Please.
14: There are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Evet.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
15: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
17: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
18: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
15: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım. Önce Robo'yu geliştirmem lazım. Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
19: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et.
7: Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal.
8: Avengers!
2: Beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un

0: Kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Gani, ama bu ikinci bir şans.
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
6: Papirüste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor.
0: Animasyon türündeki Kediler Firarda Mısır Operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
7: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
8: Burası gerçekten Mısır mı?
9: Vay canına, ne büyük bir sosyal.
10: İşte geldik.
11: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
7: Bu cin mucizeler yaratıyor.
10: Siz bu masala inandınız mı?
7: Hadi kaçalım.
9: Hayaleti yenecek.
0: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kar topu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
12: Ay canına, bu da kim?
13: Bu ismi iyi görün.
7: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa? Onu bulacağım.

Türkiye'nin ilk müzesi. Dünyada müze binası olarak tasarlanan ilk örnekler arasında ve de 1 milyondan fazla işsiz esere ev sahipliği yapması nedeniyle dünyanın en önemli müzecilik komplekslerinden. Osmanlı ressamı ve arkeoloğu Osman Hamdi Bey tarafından 13 Haziran 1891 tarihinde Asar-ı Atika Müzesi adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihi dönüşüm yaşanıyor. Klasik müze binasından eski şark eserleri müzesine, Çinili Köşk'ten müze avlusu ve Gülhane Meydanı'na uzanan çalışmalarla müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin Çin'i için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken, Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser açık teşhirde ziyaretçilerle buluşturuldu.

0: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzede yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Sizlerin de malum olduğu üzere
0: müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini belirten Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların bu doğrultuda projelendirildiğini ve etaplar halinde uygulandığını ifade etti.
1: Şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden.
0: Ersoy, yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkati çekerek, Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası dedi. Ersoy, müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor, bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.
1: İşçilerimize ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

sevgili izlenci izleyicileri. Şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Can Kazaz sözleri ve müziği kendisine ait Yollar Bitmek Bilmez çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Ağaroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

prematüre retinopatisi nedeniyle doğuştan görme dezavantajlı olan Putyar, yani tüyleri diken diken eden sesiyle yarışmada belki dördüncü oldu. Ama o gün tüm izleyenlerin gönlünü kazandı.

konserlerinde sahnede piyano çalan genç müzisyen, en büyük sorunum insanların bana bir müzisyen olarak değil, kör biri olarak bakması. Ama şarkı söylerken kendimi bir süperstar gibi hissediyorum diyor.

Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

esplenitüt arenayı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2026-2027 sanat sezonu için perdelerini klasik müziğin efsanevi bestecisi Beethoven'ın 9. senfonisi ile açtı. Senfoni tarihinde insan sesini bu ölçekte ve merkezi bir biçimde kullanan ilk büyük örneklerden biri olan 9. senfoni, güçlü orkestral yapısı ve final bölümünde yükselen neşeye övgü korosuyla konserin en etkileyici anlarına imza attı. İdop Orkestrası'nın İbrahim Yazıcı, İdop Korosu'nun ise Paolo Villa yönetiminde sahne aldığı konserde soprano Di Ruba Bilgi, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili solist olarak yer aldı.

175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip Gürcistan Devlet Balesi, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıranı, Piyus Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde İstanbul'da sahneliyor. Koreografisini Bolşoy'un eski başbalerini Nina Ananiyashvili'nin üstlendiği temsili 24, 25 ve 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde izleyebilirsiniz.

müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan çağdaş bir sanatçı olarak dünya sahnesinde parlayan Yodok bir kez daha İstanbul'a geliyor. Yodok Cello adıyla sosyal medyadaki etkisiyle 13 milyonu aşkın takipçiye ulaşan yetenekli virtüöz, 1 Kasım akşamı AKM Opera Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

Rus besteci ve piyanist Evgeni Grinko kendine özgü müzikal evreniyle 3 Ekim akşamı Hilltown Habitat Açık Hava sahnesinde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle vals ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grinko, konserlerinde yalnızca müzik dinletmiyor, aynı zamanda iz bırakacak bir atmosfer kuruyor.

caz kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, özgün besteleri ve caz dünyasındaki çalışmalarıyla 30 Ekim akşamı Zorlu PSM Tuşe'de cazseverlerle buluşacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

Ankara'da deniz var mıydı yok muydu tartışması tarihe karışıyor. Başkent Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük'te çok önemli ve ilginç bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında bulunan fosil, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 4000 yıllık İtit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi açıklamasını yaptı. Külhöyük kazı alanında bulunan gastropoda fosilinin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayakta bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailem.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zaman.

Dünyaca ünlü Hırvat çelist Auser ve İtalyan şarkıcı Benedetta Caretta, Romantic No We Are Free klipleriyle dünya genelinde kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

biri 85, diğeri 80 yaşında olan efsane ikili, geçmişte 2007 yılında aramızdan ayrılan diğer bir opera ustası Luciano Pavarotti ile 3 tenor projesinde yer almışlardı.

dünya genelinde ses getiren pek çok unutulmaz düet ve konsere imza atan üçlü, klasik aryaların yanı sıra popüler şarkılardan oluşan özel medleyler seslendirdi. Carreras ve Domingo son olarak 30 Eylül 2025'te Arena di Verona'da düzenlenen Pavarotti'nin 90. doğum günü anma konserinde aynı sahneyi paylaştı. Bu konserde söyledikleri My Way düeti seyircilerden büyük ilgi gördü. İzliyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de başladı. ...1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır.

0: ve bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
1: Yoksa öldü mü?
2: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
1: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
2: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
1: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
2: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
1: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
2: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emrihan, Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı ama hemen taşırız.
1: Mustafa, bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktris Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterine hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kalsa alacak.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu.

0: Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
2: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
0: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani Kadirizm'in en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asya'm. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum lan.

0: Büyük'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgi'dir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oyununuza yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırıkayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bana sevgi gösterenler Ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı, Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını

0: köklerini olan özlemini anlatan kapı olur.
1: Ya bırak da yalanı seversen.
2: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte sinemamızın yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
3: Bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
1: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
1: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
4: Durursam bir daha kurtulamam.
5: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
4: Yüreğim kaydıysa günah mı?
5: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
4: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
5: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
4: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
5: Elveda Asya. Elveda Servi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

son günlerde Britain's Got Talent ve Canada's Got Talent yarışmalarında sergilediği insan sesinin sınırlarını zorlayan hipnotik performansıyla sosyal medyada viral olan Guti, hiçbir enstrüman veya dijital efekt kullanmadan vahşi doğadaki hayvan seslerinden rüzgarın uğultusuna, ormandaki çıtırtılardan epik sinematik müziklere kadar tüm sesleri gırtlağıyla taklit ediyor.

Çocukluğundan beri çevresindeki sesleri birebir taklit etme yeteneği olan sanatçı, bunu bir hikaye anlatıcılığına da dönüştürmüş durumda.

şarkıyı kez 1978'de kaydedildi ve Billboard dergisinin Top 40 listesine giriş yaptı. 8 numaraya kadar yükseldi. Ayrıca Belçika, Kanada, Fransa ve Hollanda'da da Top 10'a girdi. Ayrıca Copacabana şarkısı Manilova Şubat 1979'da en iyi erkek pop vokal performansı dalında ilk ve tek Grammy ödülünü kazandırdı.

Barry Manilow bugün 83 yaşında. Bugüne kadar 76 milyon doların üzerinde albüm ve tekli satışı elde eden sanatçı, onunla özdeşleşen Copacabana şarkısını her konserinde mutlaka dinleyicileriyle söylüyor. His name was Rico.

1961 İrlanda doğumlu. Onu müzikseverler 1980'lerden beri tanıyor. Only Time, Caribbean Blue, Anywhere Is, Storms in Africa, Portrait gibi şarkılar onun dinlendirici sesiyle müzikseverlere huzur verdi ve

bu kadar tanınmasına ve sevilmesine rağmen hep şöhretten uzak durdu. Onun yaşamı bir ortaçağ sırrı gibi adeta. 9 kardeşiyle birlikte geleneksel İrlanda müziği etkisiyle büyüyen, İngilizceyi okulda öğrenen şarkıcı 40 yıllık kariyerinde hiç konser vermedi, turneye çıkmadı.

bilmeyen ve son yıllarda Dublin'de kedileriyle şatosunda geçiren Enya, hayranlarının onu görebilme arzusu nedeniyle de şatosunu demir parmaklıklar arasında bir kaleye çevirmiş durumda.

0: People's Choice with a bid to be your Strictly Come Dancing champions, Bill Bailey and Oti Mabuse.
1: Onlar İngiltere'nin en popüler dans ikilisi. Bill Bailey ve Oti Mabuse ülkelerinde düzenlenen dans yarışmalarında birincilikleri olan bir çift.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz Kitap'tan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber. Fransız tarihçi Michel Balive'nin Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği

inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin veri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Arnold Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Milli arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
2: Kale doğru gol!
1: B Ligi 4. gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatriz. İlk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı.
0: Bir şey
1: sadece
0: değil.
1: Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar
0: değil mi?
1: Fark ediyor ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak, kullandığımız ilaçların çoğu ortak, sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah

0: saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız. Yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
0: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bir astım var. Mesela biz onlara bir de bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum, nefes alamadıkları.
0: Evet, kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejiyle bakmayı
1: kurumlara mı kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğim
1: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı bir şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadro için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse

0: Onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki...
0: Yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitme
0: araba
1: hikayesi.
0: Yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben
0: gerekiyor.
1: Bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani çok
0: anda,
1: hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada. Orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
0: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani,
2: yani
1: siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
0: var.
1: Yapan...
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumlatıldığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi? Yapay?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar. Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
1: yani
2: tabii. Hala. Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu
1: ama
2: hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba, değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
2: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi yani?
2: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
2: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
2: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Tıbbın bildiği kaç tane alerjen var?
2: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
2: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
2: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğimiz bu küçük mikroskobik mite'ler var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
2: tabii,
1: mesela.
2: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla pamuk iyidir
2: olacak,
1: değil mi
2: pamuk
1: yani?
2: Pamuk olacak, bir beden bol olacak, terletmeyecek, ferah olacak ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var, bir de
2: solunum yolu alerjileri.
1: Solunum var, bir de değenler mi var?
2: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler
2: çok
1: var.
2: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
2: evet, yani
1: değil mi?
2: Yani nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokuldu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
2: daha
1: oluyordu?
2: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etkileyebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki

0: Alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerji stresi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerji stresi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha
1: mi?
0: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey, öyle mi?
0: Karışıyor. İntolerans
1: ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyor?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Yok, onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülmesekte %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyebilir. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: yaptığı
2: kırmak.
1: Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanına mutlaka

0: marka, birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
0: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
0: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
0: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
0: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit 2 tane hisse veya eşit 3 tane hisse.
0: Yani artısı
1: hani
0: da
1: eşit 3 belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
0: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
0: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar, birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
0: bir şey alalım
1: diyor.
0: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
0: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
0: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorlama var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
0: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
0: İşlem sayısı ve işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online de satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi değil. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30'üne baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir buna bu kadar çok para verdik hadi öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük. Falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi. Ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütte yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız?
2: Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik
2: sezeryan
1: oluyor.
2: Sezeryan doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama senin... anneniz aman değme ısırır korkar falan böyle bir anne ise
2: yok o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
2: koruyucu
1: zaten.
2: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu koruyucu kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeği şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
2: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
2: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o yani eğer kediye insana da alerjisi olabilir.
2: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır köpeğin değil, insanın da insana alerjisi olabilir yani.
2: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
2: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. Şimdi olmaz mı böyle?
2: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor. Hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
2: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
2: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
2: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemize antibiyotik
1: mesela
2: bile...
1: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
2: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
2: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
2: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii, siz çocuk alerji uzmanısınız
2: evet,
1: zaten.
2: Besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
2: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
2: Tabii. Hatta biz çocuklara diyoruz.
1: Kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
2: İlk gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ilk gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tatlı tadı tabii, güzel geldi
2: onlar
1: değil mi?
2: Bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
2: Evet, bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
0: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
0: Evet. Tamam, çok
1: profesyonelliğe.
0: Evet, artık ticariye döndüğü zaman. Bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
0: onlarla paylaşırken...
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
0: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
0: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
0: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
0: İşte farklı formlar gidiyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
0: Aklımdan.
1: Aklınızdan.
0: Evet.
1: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
0: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şeyi sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
1: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
0: Büyük ölçüde %80-90 tuturum.
1: Arada bir resme bakıp falan.
0: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
1: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
0: Evet.
1: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
0: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
1: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü? Arada bir mi? Geceleri mi? Gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
0: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
1: sabah ben, kalkıyor atölyesine gidiyor akşama kadar evet. çalışıyor işi onunla.
0: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda akşamları, hafta sonları bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
0: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcısı. Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani şeyler, manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü isim vermeyeyim, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz renk. Bilmek lazım.
0: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce deyip o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben şöyle bir flar bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici evet. kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklarda? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocuk da bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklar da sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji olmasın çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakınılan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobiyat?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli
2: ve
1: görüyor?
2: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
2: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu mesela, ateş şunu geçtikten
2: yok
1: sonra verilir
2: mesela
1: falan gibi.
2: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
2: diyelim
1: bakteri de büyüyebilir ama
2: virüs,
1: süremiz bitti bunları konuşmaya.
2: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
2: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
2: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 22. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Konya 19, Kayseri ve Sivas 21, Nevşehir 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 21, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 30, Adana 29, Kahramanmaraş 25, Hatay 28. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 22, Rize 20, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak

0: çok yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
7: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi

0: İnsanlık tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gökyüzünden gelen tehdit bu kez tüm dünyayı hedef alıyor. İnsanlığın kaderini değiştirecek nefes kesen bir mücadele. İstila, zamanın sonu. Bu akşam 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: şarkına.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: sonsuz savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11.45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Turun'un 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Çok teşekkür ederim.

Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

pop müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor.

0: yabancısın.
1: Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğar Ken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğar Ken albümünde yer aldı.
0: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
1: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Aziz Abacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Osman İşmen imzasını taşıyor.

Mert Güneş'i Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yarkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

Muhakkak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl. Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Bahar, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici vokaliyle buluşturuyor.

Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarsan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı. Bir

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemiroğlu'na ait.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Memele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sına düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alışverişler.

0: yaşayın.
1: Bu çok iyi.
0: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Milli arada 3. haftaya giriliyor. Uluslar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.
2: Kale doğru gol!
1: B Ligi 4. gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te A Parada.

0: İnsanlık tarihindeki en korkunç olaylar bilinmeyen ve ürkütücü bir şeyle karşılaştığımızda yaşandı.
1: Bugün nadir bir kozmik fenomene tanık olacağız.
2: Bir UFO tespit edildi.
3: 470'ini sağa doğru yönünde.
4: Anlaşıldı, onu görüyorum.
5: Bir daha 50 yıl boyunca böyle bir meteor yağmuru göremezsiniz.
3: Koca çocuk 650, onu görüyorum.
4: Batıdan bir nesne atmosfere girdi. Şimdi Finlandiya'nın kuzeyinde. İnsanlar meteor yağmurunu izliyor.
6: Meteorda yapayalnız.
4: 470'ini tekrar et.
3: Çok büyük.
0: İnsanlar binlerce yıldır dünya dışı zeki bir varlıkla temas kurmayı bekliyor.
1: Tertanova'da binaların üstüne tanımlanamayan bir nesne düştü. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz belli değil. Görgü tanıklarının ifadeleri son gelişmelerin bir uzaylı istilası olduğunu doğruluyor. Buna rağmen yetkililer henüz...
6: Bu bir savaş değil mi?
7: Bundan sonra ne yapacaklarına bağlı.
6: Neden bahsediyorsun? Yaptıklarından sonra öylece oturup bekleyemeyiz. Onlar olmasaydı her şey yolunda giderdi. Ve Sveta hala hayatta olurdu.
3: Bırak Julia!
6: Hayır!
8: Sola!
7: Julia!
9: Sakın korkma.
7: Niyetlerini bilmiyoruz ve şimdi asıl görevimiz doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmak olmalı.
0: İnsanlık için eşsiz bir şans.
6: Beni kurtardı. Ona borçluyum.
0: İnsanoğlu hakkında daha fazlasını kim olduğumuzu öğrenebiliriz.
5: Herkes gibi olmadığını hep biliyorum.
9: Transfer tamamlandı.
5: Bu şey vücuda göre ayarlanıyor. Asla çıkaramaz.
6: Anladım.
9: İletişime geçmemiz yasak. Teknolojimizin elinize geçmesine izin veremeyiz.
6: Minnettarlık, yalnızlık, aşk.
9: Sevgi ve nefret ölüm korkusunu yenmek için var. Eğer ölüm yoksa sevgiye ve nefrete gerek olmaz.
5: Onu seviyor musun?
6: Evet.
5: Benden onun için vazgeç.
6: Düşündüğümüz gibi değiller. Bizden daha iyiler.
5: Bu bizim dünyamız.
9: Yaklaşırsanız her şey biter. Gemiyi vururlar.
6: Hepimiz ölürüz. Bunu anlıyor musun?
5: İnsan, onun ne olduğunu bilmiyorsun.
7: Ona ne yapıyorsunuz? Ona ne yapıyorsunuz?
10: Hakon sonsuza kadar yaşayabilirdi. Ama sevdiği için hayatından vazgeçti. Şimdi görevin sonuçlarını gözden geçirmeliyim. Dünyalarımızın geleceği buna bağlı.
6: İnsanlar eski hayatlarına dönemeyeceklerini söylüyor. Ben mi? Kesinlikle dönemem.
11: Eğer sevdiğimiz insanlar olmasaydı, evren çok fazla bir şey ifade etmezdi. Stephen Hawking.
12: Azimut ayarı.
4: Anlaşıldı.
12: 5 derece sağ. Destek motorunu kapat.
4: Kapatın.

0: 4 şu anda hesaplanmış rotada mısınız?
1: Kontrol ediyorum. Olumlu.
2: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknolojiyi deşifre etmeye çalışıyor. Bilim insanları sadece askeri alanda değil, tıpta, enerjide ve gemi yapımında da büyük değişimler yaratacak bir buluşun eşiğinde olabilir.
3: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknoloji.
2: Birleşmiş Milletler'in önerisine rağmen yabancı ülke uzmanlarını araştırmaya dahil etmeyen Rusya ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.
4: Çıkan sonuca göre belirlenecek.
5: Gelişmeleri yakında
6: reddedilmesi üzerine.
2: Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için derin uzayı izleyecek özel bir birim kuruldu. Havacılık ve uzay gücü uydularla göreve destek veriyor. Dünya dışı tehditlerden koruma biriminin yeni başkanı, havacılık ve uzay gücünden Kor General Valentin Lebedev.
7: Gezegenimizi koruyacağız.
2: Şangay zirvesinde alınan kritik karara göre dünya gezegenine tehdit oluşturabilecek tanımlanamayan nesneler yok edilebilecek. Olası bir saldırı durumunda karşılık verme gücüne sahip Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gerekli protokolü imzaladılar. 2 yıl önce Moskova'da ne olduysa hala belirsizliğini koruyor. Ancak bugün ortak çabalar sayesinde şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bundan böyle gezegenimize gelen nesneler mutlaka fark edilecektir.

0: hadi.
1: Evet. Sakın tutun.
0: Nasıl? Evet
1: işte. Çekin.
2: Hadi. Baltık Denizi. Hadi. Finlandiya.
1: Hadi.
3: Usko. Yine köpek balığı falan mı gördün?
4: Tamamını değil. Sadece yüzgecini görebildim.
0: Hey hadi.
2: Seni salak.
4: Yakala şunu.
0: Tamam.
3: Usko. Usko ne yapıyorsun orada? Usko.

0: Aslında insan ve yapay zeka arasında neredeyse hiç fark yok. Elbette kişiliğimiz dediğimiz bireysel özelliklerimiz dışında. Bir şeyleri hissettiğimizi söylerken potansiyel çözümün farkında oluyoruz ama algoritmayı anlamıyoruz. Ve gerçekte de zaten her şeyi anlamak zorunda değiliz.
1: Nasıl gidiyor? Soruşturmada ilerleme var mı?
2: Bu gizli bir bilgi. Sana söylersem korumalarımın seni öldürmesi gerekir.
0: Sezgi bir mucize değildir. Dikkatle planlanmış bir stratejidir. Dostumuz Vitalik şanslı çünkü hala anlayamadığı bir sürü şey var.
3: Adını niye Vitalik koydunuz?
0: Arka sıralarda uyumak yerine 19 yaşında Ethereum'u keşfetseydin belki senin adını koyardık Maxim. Çok iyi. Teşekkür ederim Vitalik. Şu an benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama bu
2: çare olsa bacağını koparırdı.
0: Çok şaşıracaksınız.
1: Umarım çareyi bulursun.
0: Çünkü Vitalik herhangi bir fiziki teması övgü olarak algılayacak şekilde tasarlandı. Okşasanız da dövseniz de onun için aynı. Buna sınırlı algı deniyor. Tekrar ediyorum. Hiçbir yapay zeka insandan daha iyi olamaz. Çünkü insan zaten mükemmel bir yapay zekadır. Şimdilik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizden farklı olarak neredeyse ölümsüz olacaklar. Belki duygulara sahip olacaklar. Çünkü duygular karmaşık sistemlerin kaçınılmaz birer sonucudur. Yine de istenmeyen duyguları uygun protokollerle sınırlayabiliriz.
2: Ya biz?
0: Ne olmuş bize?
2: İstenmeyen duygularımızı sınırlandırabilir miyiz? Yumruk yesek de kuyruk sallayabilir miyiz yani?
0: Teorik olarak beynin belirli kısımlarına etki edip diğer kısımlarını engelleyebiliriz. Kendini kandırma, onlardan pek farklı değiliz. Pekala. Yakın gelecekte makineler sevgiyi ve nefreti öğrenecek. Sempatiyi...
2: Ölüm korkusunun üstesinden gelmek için sevgi ve nefret şart. İnsan ölümsüzse kimseyi sevmez.
1: Tanrım, seni rahatsız etmiyorlar mı?
2: Kimler?
1: Onlar.
2: Ha, 24 saat peşimde gezen adamlar mı yani? Neden rahatsız olayım ki?
1: Yuliya bekle. Ben... Bak, sana uzun zaman önce söylemem gereken bir şey vardı ama bunu bir türlü yapamadım.
2: Ne o?
1: Dur biraz. Ben artık dayanamıyorum. Çok kötü hissettiğini görebiliyorum ve bence bu hiç adil değil. Demek istediğim, Yul... Ben...
2: Biliyorum Google.
1: Biliyor musun?
2: Elbette biliyorum. Ama arkadaş kalmamız daha güvenli.
1: ben gideyim artık.
2: Seni bırakırım. Teşekkür ederim.
4: Bir tane de benim için al.
2: Merhaba baba.
5: Merhaba.
1: Evet. İyi günler Bay Valentin Yuriyeviç.
5: Merhaba. Orduya mı yazılacaksın?
1: Ben mi? Sadece teorik olarak. Gerekirse diye. Seçeneğim olsun.
5: Hayır, gerek yok.
1: Anladım. Teşekkür ederim.
2: Can istasyonuna mı? Babaanneni mi ziyaret edeceksin?
1: Hayır. Ofise gideceğim.
5: İşe mi başladın? Nerede?
1: Rus Telekom'da.
5: Dalga geçiyor olmasınlar.
1: Nasıl yani, anlamadım.
5: Adın Google ve Rus Telekom'da çalışıyorsun.
1: Sağa dönebilir miyiz acaba?
5: Sağa dönmem mi istiyorsun? Hı-hı. Böyle iyi mi?
1: Evet, sağ olun.
2: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
6: Tamam, bunu kullanacağım. Sana veririm.
1: Görüşürüz yoldaş general. Bıraktığınız için teşekkür ederim.
6: İlk önce...
2: Tamam, bekleyeceğim.
6: İşimi halletmem.
2: Sen gelmeyecek misin?
6: Sonra bir şey diyeceğim.
2: Gerçekten mi?
7: Delikanlı.
6: Buraya bak.
7: Kimliğin.
6: Aha. Sen ne yapacaksın? Bir plan.
7: Tamam, işte. Geçebilirsin.
8: Stajyer.
6: Neden olmasın?
5: Kaçmayı düşünüyorsan bir planım var. Hemen korumalardan kurtulup sana estetik ameliyat yaptırırız. Saçını tıraş ettiririz.
7: Burada durun.
8: Anlaşıldı.
5: Seni rahibe kılığına sokup Moğolistan'a kaçırırız. Sonra da küçük atlarla Tibet'e, oradan da izini kaybettirip Japonya denizinden doğruca Kamçatka'ya. Bir süre sosyal medyasız kalacaksın. Aha. Ama gideceğin yerin doğası olağanüstü güzel.
2: Harika teklifin için sağ ol baba. Gerçekten ilginçti. Ama bence biraz daha acı çekelim. Açığa alınmanı istemem çünkü.
0: Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Gücü Araştırma Enstitüsü.
9: Hareket testi tamamlandı.
5: Merhaba.
9: Muharebe kursu 1 geçildi. Muharebe 2'de hız maksimumda.
10: Güzel, devam edin. Nasıl? Etkilendiniz mi?
5: Elbette. Analiz ettiniz mi?
10: Sudan yapılmış. Dış iskelet karbondioksit emiyor ve yenilenme için enerji üretiyor. Bir çeşit biyoteknoloji. Bir bakıma fotosentez.
11: Merhaba.
10: Merhaba.
5: Merhaba. Daha ne kadar zıplayacak?
12: 10 dakika daha yoldaş general.
5: Bizi duyuyor mu?
10: Mühendislerimiz kaskın altına bir telsiz kulaklığı yerleştirdi.
5: Rusya ve Galaksi ortak yapımı.
13: Merhaba Yulia.
14: Başlayalım mı?
2: Ben hazırım.
14: Uzay gemisinin
13: şehre düştüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
2: Hiçbir şey, bayılmıştım. Beni çıkardılar.
13: Tamam. Ya sonra? Arkadaşının öldüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
2: Bir yakını öldüğünde insanlar genelde ne hisseder?
14: Yulia, lütfen hareket etme. Deneyi tehlikeye atmak istemeyiz.
13: Sonra intikam almaya karar verdin.
14: Bu doğru mu?
2: Hatırlamıyorum.
0: Şu anda kayıttayız.
13: Ama sonra neden bu yaratığa yardım etmeye karar verdin?
2: 1000 kere söyledim. Yine mi soruyorsunuz?
13: Olumsuz duyguları ciddi bir dalgalanma yapıyor. Bakın.
14: Yulia, peki erkek arkadaşın Artem? Aranızda ne oldu?
2: Hiçbir şey. Ayrıldık.
14: Bana nedenini söyleyebilir misin?
13: Uzaylının gelmesiyle bir
14: ilgisi var mı? Uzaylıya karşı ne zaman sempati ve bağlılık duymaya başladın?
2: Cevap vermek zorunda mıyım?
10: Hepimiz ciddi bir gelişme olmasını umuyoruz. Hatırlattığım için üzgünüm ama her şey Yulia'ya bağlı. Daha serbest olabilseydim...
5: Ona kobay muamelesi yapmanıza izin mi vereyim?
10: Yulia bu teknolojinin tek anahtarı.

0: Merhaba.
1: Tepkisini kaydettim.
2: Yeter. Burada işimiz bitti.
3: Konuş hadi, devam et.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Hemen çıkarın beni buradan. Ey!
0: Affet beni.
2: Beni öldürdün sen.
0: Hayır, seni öldürmek istemedim.

0: Valentin Yürüyevich, lütfen acele karar vermeyin. Bekleyin.
1: Nerede o?
0: Valentin Yürüyevich.
2: Hemen destek isteyin.
1: Tamam sakin ol.
3: Valentin Yürüyevich.
1: Orada ne işin var?
2: Hadi çabuk.
3: Ülkeme hizmet ediyorum.
1: Götürün onu.
3: Beni neden hapsediyorsunuz? Kızınızın bir şeyi yok. Size de hiçbir şey olmadı. Peki neden ben neden tutuklu

0: Oza, ne oldu Yul? Araştırmayı durduracağım. Onlarla konuşacağım. Bana inanıyor musun?
1: İstediğini yap.
0: Arabada bekliyorum.
1: Hayır. Bir kez olsun korumalar olmadan dolaşamaz mıyım? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana yalvarıyorum baba. Lütfen.
0: Bir defalık.

0: Karabano nerede?
1: Geliyor yoldaş general.
2: Merhaba yoldaş general.
0: İvan, bugün evine dönmene izin veremem.
2: Sorun değil, zaten beni unuttular.
0: Bir şey daha. Kıyafetlerini değiştir.
2: Nasıl?
0: Bunlar gibi.
2: Emredersiniz.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana bir tane daha.
3: Kötü bir gün mü? Genel olarak hayat kötü.
5: Çok sevindim.
6: Tamam, kesinlikle bu hesap bana kalacak.
5: Gerçekten farklı oldu, öyle değil mi? Gerçekten.
6: Çok iyiydi.
5: İstersen biraz dans edebiliriz.
6: İyi, danslı bayağı.
5: Kesinlikle. İyi bir dansçı olurmuş.
6: Evet.
3: Biri size içki gönderdi.
5: Pekala. Öyle. Gerçekten inanılmaz olur. Evet. Anlayabiliyorum.
6: Evet, evet. Hadi bir tane daha.
5: Senin için zor olmalı.
2: Onun için yeterli, sağ ol.
6: Harikasın.
3: Kardeşim.
6: Tamam, ben kızım.
3: Yalnız çıkmama izin vermiyorum. Ben Yulia.
2: Biliyorum, ben Ivan.
3: Doğru. Bana katlanamadığını biliyorum.
5: Çok sevindim.
3: Sıkıcı hayatıma göz kulak olmak için beni her yerde takip ediyorsun. Can sıkıcı bir iş değil mi? Neden önemli olduğumu anlamıyorsun. En ufak bir fikrim bile yok.
5: İyi bir dansçı oldun.
2: Son görevim bir kabile şefini korumaktı. Her hafta keskin nişancılar ve kara mayınlarıyla suikast düzenliyorlardı. Konvoya bile saldırırlardı ama ortalık sakinken. Başka kabilelerin küçük kızlarını satın alıyorlardı. Onu korumakla görevliydim çünkü esir değişimi için daha da rezil tiplerle görüşmelerimizde bize aracılık ediyordu. O yüzden hayır.
6: Hadi bir tane.
2: Bu görev hiç de can sıkıcı değil.
6: Ama tamam, ben kazanırsan sen alacaksın.
3: Lanet olsun, bu adil değil. Artık en üzücü hikaye ödülünü alamayacağım.
2: Yul, babana çok şey borçluyum ve seni gece yarısından önce götüreceğime söz verdim. O yüzden gidelim.
6: Çok iyiydi.
3: Öyleyse babama içelim.
6: Harikasın. Ama tamam, ben kazanırsam sen alacaksın.
7: Gitmemiz gerekiyor.
6: Anlaştık. Hadi bir, iki, üç.
5: Lütfen. Kesinlikle olmaz. Bu benden.
6: Evet. İyi de gayet iyiydi. Sen de katılmak istedim.

0: misin?
1: Tanıştığımıza çok sevindim.
0: Tamam, kesinlikle biliyorum. Bu hesap bana
2: İvan.
1: Gerçekten farklı olurdu öyle.
2: Bence bu kadar içki yeter.
3: Ben Hariton.
0: Çok iyiydin.
1: İstersen
3: hemen gitmemiz gerekiyor.
4: Kız, yalnız değil.
3: Seninle kalmak istemiyor.
4: Ama benimle gelecek. Git de başkasına sulan.
3: Ceketinin altında bir silahın ve güç kullanma yetkin var diye onu zorlayabileceğini düşünüyorsun. Ama biliyor musun, çok yanılıyorsun. Lütfen karşı koyma, yoksa seni incitmek zorunda kalırım. Yulia, hadi gidelim.
5: Biliyorum.
6: Hey, neler oluyor?
0: Biri polis çağırsa.
6: Kesin şunu. Ayrılın.
0: Ayrılın. Nereye çekin? Nereye çekin? Çok
7: anlaşıldı.
8: Teknoloji.
3: Telefonunu çıkar ve numarayı ara. Çabuk ol.
2: Hangi numara?
3: Gitmez.
5: Ben yarın hallederim. Yarın bandiye sende olacak ama, tamam mı?
8: Koku da ne böyle?
3: Sol. Harekete geç.
5: Tuhaflık var.
9: Bağlantı sağlanmaya çalışıyorum.
3: Sol. Harekete geç.
9: Şu anda beklemede.
3: Sol. Harekete geç.
9: Başlatıldı.
3: Sol. Harekete geç.
7: Rota hesaplandı.
3: Hadi.
8: Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
0: Ne oluyor?
3: Sol. Tamam, biz hazırız.
10: Güzel. Artık fazlalıklar arabadan çıkabilir.
8: Ne diyorsun sen? Hemen inin şu arabadan.
10: Hayatta kalma şansınızı arttırmak için emniyet kemerinizi takın.
4: Dur orada.
8: Aptal mısın adam? Defol git şuradan.
4: Arabayı durdur. Arabayı durdur dedim.
8: Ben kullanmıyorum.

0: Duvar katlanıyor.
1: Valentin Yuryevich, Yuri 30 yaşlarında bir adamla arabada. Adamın adı Haritonmuş.
2: Sakın ateş etme. 3 dakikada bir rapor ver. Tesisi boşaltın. Savunma Bakanlığı'na.
3: Nasıl yani? Ekipmanlarımız var.
2: Füze ve uzay savunmayla iletişime geçin.
3: Yanlış anlamayın ama en azından sebebini söyleseniz.
2: Uzaylılar döndü.
4: Bu arabanın nesi var?
5: Sol arabayı uydu üzerinden kontrol ederek bize yardımcı oluyor.

0: Yulia, şu anda tehlikedesin. Araştırmada sınırı çok fazla aştınız. Uçup gitmemiz gerek, bir an önce.
1: Neden bahsediyorsun? Ne uçması?
0: Evrende başka birçok yaşanabilir gezegen var.

0: Valentin Yuriyeviç. Onları kaybettim.
1: Tekrar soruyorum. Arabayı siz mi sürüyordunuz?
2: Teknik olarak öyle. Ama kontrol eden ben değildim. Bekleyin. Kendi gidiyordu. Anlamıyor musunuz? Bakın işte.

0: Chiara?
1: Chiara?
0: Canının yandığını hissediyorum.
1: Seni ellerimle gömdüm. Çünkü öldüğünden emindim ama sen... Sen hiç... Hiç... Neden daha önce gelmedin ki?
0: Geçen sefer her şey ters gitmişti. Eşeğe dikkat et.
1: Sen ne zamandır burada yaşıyorsun?
0: 123 gündür.
1: Vay canına. Ama nasıl oldu bu? Paran var mı? Yani sol sana para mı bastı?
0: Hayır. Bir işim var, bir evim var, bir sebze bahçem var.
1: Sebze bahçesi. Burada yalnız mı kaldın?
0: İnsan her şarta uyum sağlayabilir.

0: Ben söylemeye çalıştım ama. İyi tamam peki. Şey o zaman ben yarın geleyim olur mu?
1: Google bana yardım etti.
2: Çeki. Bana yanaşma. Hainleri hiç sevmem.
1: Çara çık dışarı.
2: Hayır aslında söylediğim şey hepiniz için geçerli.
1: Benden daha çok acı çektiğini düşündüğün için bana kırgınsın öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum.
1: Uzayda bir hafta kaldım ama sizin zamanınıza göre tam 2 yıl geçti. Sol sistemimizde kaldı çünkü geçişi asla kaldıramayacaktım.
2: Peki ya sonra? Gitmek zorunda mıydın?
1: Evet öyle. Protokolü ihlal ettim.

0: Baba, merhaba, benim.
1: Neredesin?
0: Onunlayım. Kamerayı açabilir misin?
1: Açıyorum.
0: Sadece seni görmek istedim. Annem hayatta olsaydı onu arar ve sevdiğimi söylerdim. Seni de seviyorum. Onu sevdiğim kadar. Gerçekten. Sana bunu çok sık söylemesem de. Gitmem gerekiyor.
1: Uzağa mı?
0: Uzağa. Baba, hiçbir şey söyleme. Buraya ait olmadığımı biliyorsun. Ve her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Bana güveniyor musun?
1: Tabii ki. Sinyali takip edin ve özel timi gönderin. Dikkatli olun, güç kullanmayın.
2: Emredersiniz. Buradayken içebilirsin.
0: Birincisi, masada içilmez. Ve erkek arkadaşım öldükten sonra bıraktım.
2: Bırakmak zorunda değilsin. Bu şey sağlığını geri kazandırıyor.
0: Ya gezegeni zehirlemek istemiyorsan? Burayı çok sevdim. Çok lezzetli.

0: Başka bir yere gitmesek mi? Kamçatka gibi yakın bir yere yerleşebiliriz. Pasaportum bile yok. Sınırı nasıl geçeceğiz?
1: Geçersin. Ama bir yolsuzluk numarası falan çekmemiz gerekir.
0: Aman tanrım. Artık espri de yapabiliyorsun. Tamam. İntergalaktik hükümetine söyle. Her şeyi kabul ediyorum. Ama olur da beni Marslı bir kızla falan aldatırsan, bana söz ver.
1: Bir söz arzu edilen şeyin gerçekleşme olasılığı iddiasına dayanan bir aldatmacadır. Ama Mars'ta seninle rekabet edebilecek yaşam formları olmadığında... Onun benim yatağım olduğunu bu köpeğe nasıl öğreteceğim ben?
0: Hiç şansın yok. Bu konuda teknolojin bile sana yardım edemez. Çaresiz hiçbir yere uçmam. Tartışmaya kapalı.
2: Laboratuvar işçilerinin dikkatini. Bütün personel ve ekipman derhal tahliye edilecektir.
3: Yavaş olun, yavaş, yavaş. Yana yatırmayın onu. Düz tutun.
4: Özel tim nerede?
3: Parmak üzereler. Valentin Yuryevich, Valentin Yuryevich. İdare kolunu koparmak üzereler.
5: Mahkum ne olacak efendim?
4: O bizimle.
3: Yürü.
5: Bindirin onu.
6: Nereye götürüyorsunuz?
5: Belli değil. Emri bekliyoruz.
6: Bir verir misin? Yoksa o da mı emirle? He? Sana ihanet edecek. Bu ailenin huyu böyle.
5: Neden durdun? Araca bindir.
3: Emredersiniz efendim. Yürü.
7: Hedefi belirledik.
3: Özel

0: arıyor general.
1: Seni dinliyorum.
2: Bir erkek ve bir kız var. Tehlikeli değiller. Silah kullanmaya gerek yok bence.
1: Binbaşı, hemen silahlarınızı indirin.
2: Tekrarlıyorum, silahlı değiller. Tehlikeli görünmüyorlar.
1: Silahlarınızı indirin dedim.
3: Silahlarınızı indirin.
4: Silahlarınızı indirin.
1: Size emrediyorum. Öldürmek için ateş edin.
2: Emri tekrarlayın efendim.
1: Sağır mısın? Ateş etme diyorum. Gerekmedikçe güç kullanmayın.
5: Merkez 2-0, özel timi hemen geri çekin.
0: Hedefler yok edilecek.
1: Çekilin. Kapıları açın.
6: Yulia, gidelim.
0: Geliyoruz.
2: Karşı koyuyor.
0: Nehre gitmeliyiz.

0: Alfa merkez 2-0'a cevap ver.
1: Hava sahası ihlali var. Hedefi yok edin, tamam.
2: Anlaşıldı. Hedef yok edilecek. Dikkat! Birinci füze fırlatın.
0: Hava savunma füze fırlattı.

0: Onu neyle götüreyim?
1: Ben nereden bileyim? İstersen scooter'la götür. Benim işim başımdan aşkın zaten.
0: Elini uzat.
2: Biz versene.
0: Yasak.
2: Ya yapma kardeşim, yol için.
1: Dur.

0: devre dışı bırakıldı. Sen geri dönebilirsin ama o yok edilmeli.
1: Neler oluyor?
2: Çok geç kaldık. Manuel kontrole geçilmiş.
0: O zaman sen de

0: uzay savunma birimleri.
1: Hedefi yok edin.
2: Bu kimin emri? Emri kim verdi? Saldırı moduna geç.
1: Anlaşıldı.

0: Efe'ye sıra bende.
1: Bir saniye.
0: Lütfen. Efe'ye.
2: Serum.
3: Moskova nehrinden şehir merkezine doğru ilerliyor. Hedefin yalnız olduğunu sanıyorum. Yok etmek için ateş edin.
4: ...965 vuralım onu.
5: Hedefe kilitlendim, ateş izni istiyorum.

0: Bunu sen başardın.
1: Aşağıda çok sivil var. Emri onaylayın.
2: Yok etmek için ateş edin.
1: Anlaşıldı.

0: Herkes uzaklaşsın. Çekilin, çekilin. Kimse yaklaşmasın. Çekilin, çekilin. Silahları indirin. Çekilin. Sen burada bekle.
1: Açın lan. Lütfen evet, burayı boşaltın. Hanımefendi, lütfen burayı boşaltın.
2: Sakin olun, geride durun.
3: İzin verin. Çabuk. İzin verin lütfen.
4: Yaklaşma, yaklaşma. Dikkat et. Hayır, yaklaşma. Yaklaşmamamız gerektiğini söylediler. Hadi.
5: Hey, hadi gidiyoruz.
4: Gidelim artık.
5: Başka bir şey soracak mısın?
6: Şimdi bir doktor bulurum.
7: Dur, ona su lazım. Bol bol su.
5: Hiçbir şey görmedim.
8: Gelam, gelam, gelam, avla deltanet. Vigamist islami.

0: yapıyorsun sen? Kafan falan mı güzel? Dur dur dur dur dur. Bekle bekle bekle. Hey hey. Nereye gidiyorsun? Bekle bekle bekle. Hey.
1: Hava savunmayı ve iç işlerini ara. Nerede? Anladım, gidiyorum.
2: Bunu ne yapalım?
1: Savunma Bakanlığı'na teslim et bizzat.
2: Emredersiniz.
3: Büyük bir patlama.

0: Ordu ondan ne istiyor peki?
1: Bunu ordu yapmıyor ki. Bütün bunları Ra yönetiyor.
0: Ra mı?
1: Evet bir gemi. Diğer medeniyetlerin gelişimi için protokoller kullanıyor. Siz buna savaş diyorsunuz.
0: Bunu nasıl yapıyor ki?
1: Ona kendinizle ilgili her bilgiyi verdiniz. Görünüşünüz, şahsi verileriniz, ses kayıtlarınız. Hiçbir şekilde güvende değilsiniz. Ra'nın her şeye erişimi var. Ve her türlü bilgi akışını manipüle edebilir. Anlayacağın, ordunuz kimin emir verdiğini kesinlikle bilmiyor. Başka sorun var mı?
0: Var. O ne istiyor?
1: Senin yapamadığın tek şeyi yapmak istiyor. Yulia'yı öldürmek.
2: Bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Sadece yaralılar var.
3: Evet, şimdilik.
2: Yoldaşlar, başkana ve savunma bakanına bilgilendirme yapıldı. Zirveden ayrıldılar ve geliyorlar. 12 saatlik bir uçuş. Şimdi lütfen oturun.
4: Emri kim verdi?
2: Kim olduğunuzu unutuyorsunuz general.
4: Bizim ortaydı. Ateş etme emrini kim verdi? Neler oluyor?
2: Sakin ol Valentino, otur. Oturun Valentin Yuryevich. Havacılık ve uzaydan kim var? Pilotlar emri kimden aldılar?
5: Benden aldılar.
4: Uçkobar'ın merkezinde füze atma emrini kim verdi diyorum?
5: Siz verdiniz yoldaş general.
4: Kendi kızıma ateş edilmesini mi emrettim?
5: Kayıtları dinleyebiliriz. Dahili kanaldan emir geldi.
2: Pekala, dinleyelim şunu.
4: Krilov, Moskovskaya 2K-52 helikopteri yollayın. Hedef su altında. Yok etmek için ateş general.
3: Anlaşıldı.
4: Tekrar mı edeyim?
6: Hayır efendim. Emredersiniz.
3: Haberleri görmeniz gerekiyor.
2: Haberleri büyük ekrana verin.
4: Yulia Lebedev terörist saldırısının şüphelisi olarak aranıyor. Moskova'daki binanın bombalanmasından sorumlu olabilir. Kurbanların tam sayısı bilinmiyor. Şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bir de Lebedev manifestosu olarak adlandırılabilecek bir kayıt var. Muhtemelen patlamadan hemen sonra veya patlamadan önce paylaşıldı.
7: Duyuyor musunuz? Başlayalım. 3 yıl önce Çertanova bir uzay gemisi düştü. Bunun uzaylı saldırısı olduğunu iddia ettiniz. Ama yalandı.

0: sadece yeni silahlar geliştiriyor. Kimsenin sizi durduramayacağını düşünseniz de durum hiç öyle değil.
1: Sırada ne var?
2: Saf suya ihtiyacı var. Hadi gidip getir.
1: Su mu?
2: Evet. Markete gidip şişe sulardan al ve kasadaki kıza para ver.
1: Alışveriş nasıl yapılır bir biliyorum.
2: 3 yıldır toplumdan uzaksın. Bazı becerilerini kaybetmiş olabilirsin.
1: Ama markete sen git.
2: Hayır, markete sen git.
3: Biriniz gidin artık, yoksa benim gitmem gerekecek.
1: Sen aranlar listesinde değilsin. Baba aran var mı?
2: Ben çalışan biriyim.
3: Git artık.

0: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Haftanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.
0: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: kadar tehlikeli olduğunu anlamanızı bekledim. Ama boşunaymış. Artık ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bildiğiniz tek dil savaş mı? Mükemmel. Öyleyse savaş olsun. Patlamalar devam edecek. Siz artık sadece sizin dünyanız değil.
1: Asıl sorulması gereken şu. Bu kızın uzaylıyla temas halinde olduğu ve ondan amacının ne olduğu hala bilinmeyen bir nesne aldığı halktan neden gizlendi?
2: Bu sinyal nereden geliyor?
1: Sizden canlı yayındasınız.
2: Biz yayında değiliz. Sesi kapatın.
3: Ne oldu? Yayında kim var?
1: Savunma Bakanlığı önemli bir ilerleme olmadığını açıkladı.
3: İnanmıyorum.
4: Yayın bypass edilmiş. İnternetten de yayınlıyorlar efendim.
5: Neler oluyor?
6: Bir siber saldırı olabilir mi?
7: Ne yazık ki değil. En azından bu gezegenden değil.
5: Bu gezegenden değil mi? Sen neler söylüyorsun Valencia?
7: Saldırganı bulma imkanımız varsa onu mutlaka bulacağız. Savunma protokollerine göre karşılık vereceğiz.
5: Bir protokolü uygulamak istiyorsan kanıtlara ihtiyacım olacak. Sağlam, tutarlı, çürütülemez kanıtlara.
7: Gereken kanıtları buluruz. Şimdi onları silahsız bırakalım. Cep telefonu kullanmak yok. Dijital teknolojiyi kullanmak yok. Tekrar analog sistemlere geçmeliyiz. Tüm iletişim sadece karasal hattan yapılacak. Ayrıca kuryeler kullanabiliriz.
5: Tamam, harekete geçin.
8: Mühürlü, açmayın.
9: Tamam. Aha.
6: Özel baskı.
10: Dikkat, dijital medyaya güvenmeyin. Bu ileri teknolojinin sorun çıkartacağı belliydi zaten.
6: Hey, delikanlı.
11: Saf değil bu.

0: Bayağı susamışsın.
1: Evet öyle.
0: Efendim anne.
2: Alo Mişa, tekrar söyle.
3: Alo.
2: Yulia kim?
3: Alo, beni duyabiliyor musun? Alo. Alo.
2: Merhaba. Etiket mi topluyorsunuz?
1: Hayır.
2: Kartımız var mı?
1: Kartım da yok.
2: Almak ister misiniz?
1: Kart almak istemiyorum.
2: Uzun sürmez.
3: Yulia mı?
4: Alo, bunu da alalım.
2: Mobil uygulamayla kaydolabilirsiniz.
1: Hepsini anladım. Kart istemiyorum, tamam mı? Etikette toplamıyorum. Sadece Allah saf su istiyorum. Hepsi bu.
2: İsterseniz mağazamızın sitesine gidelim.
1: Kes artık şunu.
2: Alo.
4: Alo. Kim?
2: Yulia mı? Kim?
0: Yulia mı? Alo. Tamam tamam, sakin ol. Bana bir daha anlat. Nasıl yani? Hangi Yulia?
2: Tatlım, orada mısın?
5: Çok enteresan bir olay. Şu anda Yulia Lebedev terör şüphesiyle aranıyor.
6: Zora, ekrandaki adamları mı diyorsun?
7: Ailem sana kalmış dedi. Ben de kararımı verdim. Siber spor yapmak istiyorum.
8: Harika bir seçenek. Özellikle fizik veya matematikle karşılaştıracak olursak siber spor çok popüler. Ama şu an önceliğin birkaç suçtan aranan Yulia Lebedev'i bulmak olmalı.
2: Evet, evet, normal. Hı hı. Anne, beni mi arıyorsun? Babanla konuşuyorum. Yulia kim? Ne alaka şimdi?
5: Yulia Lebedev hala aranıyor. Nerede olduğunu biliyorsanız yetkililere hemen haber verin. Tüm bilimlerin dikkatine. Yulia Lebedev aranıyor. En son Moskova merkezde görüldü.
9: Bu kadar su niye?
1: Su hayatın temelidir.
9: Hayatın temeli kimliktir.
1: Yanımda değil.
9: Nerelisin?
1: Buralıyım ben, Kuşelova'dayım.
9: Açık adresin nedir peki?
1: Açık adresim Başak Süper Kümesi'nin yerel grubu Samanyolu'nun Orion kolundaki güneş sisteminin dünya gezegenindenim. Avrasya kıtası, Rusya, Moskova bölgesi, Kuşelova köyü, Srednia Sokağı 14 numara. Bir işim, bir evim ve bir bahçem var.
9: Tamamdır. Hadi git bakalım.
2: Evet, evet, evet, evet. Ne yapmış dedim?
8: Havaya uçurmuş.
2: Tanrım.
8: Herkes dehşet içinde. Duyuyor musun Lana?
2: Sonra ararım. Görüşürüz.
10: Tanrım.
5: Tüm bilimlerin dikkatine. Şüpheli gri bir oda.
2: Merhaba. Acaba bu Lebedev'i nereye ihbar edebilirim?
11: Çabuk ol.

0: Şimdi konuşamam. Seni sonra ararım.
1: Roma hastanedeyim.
0: Ne?
1: Bina havaya uçtu. Bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım.
0: Ne, anlamadım.
1: Neyi anlamıyorsun?
0: Lena, sakin ol. Şu an neredesin?
1: Bak, oğlun neredeyse söylüyordu.
2: İvan, neden paniklediğini anlamıyorum.
3: Neyi anlamıyorsun? Onu bulmamız
4: anne,
3: gerekiyor.
4: Anne, kim o? Babam mı?
2: Roma, dersine çalış yoksa polis arayın.
3: Lena, beni dinle. Ha? Onu gördüğün anda beni hemen ara.
2: Seni duyuyorum ama bunun bizimle ne ilgisi var anlamıyorum. Eve daha erken gelip Roma ile vakit geçireceğini sanıyordum ben.
1: Beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanedeyiz. Telefonu ona veriyorum.
5: Ha, merhaba baba.
0: Roma.
5: Haberleri izledin mi? Yulia Lebedev her yerde aranıyor. İnternette de var.
0: Roma, sen...
5: Evimizi havaya uçurdu.
0: Neden? Peki sen nasılsın?
5: Bir kapatmalıyım. Doktor geldi. Sana bir link atacağım.
6: Bir bina kısmen havaya uçtu.

alarmlar güncelleniyor ve sürekli artıyor. Emercom bir acil durum hattı açtı. Kurbanlar arasında yakınlarınız olup olmadığını öğrenmek için orayı arayabilirsiniz.

0: Ben Yerel Karakol'dan Teğmen Filippo.
1: İyi günler, buyurun.
0: İyi günler. Bu sınıf arkadaşınız mı?
1: Evet.
0: Onu en son nerede ve ne zaman gördünüz?
1: Üniversitede gördüm.
2: Kapıda kim var? Sonunda geldiniz. 2 yıldır sizi bekliyorum. Zemin kattaki diskoyu ne zaman kapatacaksınız?
0: O meseleyi de halledeceğiz.
2: Halledin o zaman.
0: Bir şey öğrenirseniz haber veririm.
2: Tamam, haber veririz size.
1: Büyükanne, ne yapıyorsun sen? Gidip dinlensene.
2: Dinlenmek mümkün mü? Burası yol geçen anına döndü. Arkadaşların nerede?
3: İyi günler. Ben Harrison.

0: Peki bu işe yarıyor mu?
1: Evet, iyileşecek. Ama o artık sizden değil.

0: Acı onu dönüştürüyor. Bu sayede güçleniyor. İçinde büyüyen güç herkes için tehdit oluşturabilir.
1: Ra onu bu yüzden mi öldürmek istiyor?
0: Ra bir yapay zeka, istekleri yoktur. Olasılıkları analiz edip savunma protokolünü uygular.
1: Protokol mü?
0: Matematiksel bir protokol. Bir kişinin ölümü çok kişinin ölümünden iyidir.

0: Emniyet güçleri Moskova'da bir binaya bomba koyan Yulia Lebedev'i aramaya devam ediyor.
1: Ne yapmış bu kız?
2: Hiçbir şey yapmamış. Haksız yere suçluyorlar.
1: Anlıyorum, siyasi eylemci.
2: Öyle de diyebiliriz aslında.
1: Ya sen?
2: O buralı değil.
3: Bir işim, bir evim ve bir
2: onu
3: bahçem var.
2: Onu ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Ben de onlara yardım ediyorum.
4: Cezası 8 yıldan başlıyor. Ve birlikte gireceğiz.
1: Yoksa o da mı?
2: Hayır, o sadece...
4: Ben burada boşuna acı çeken tek kişiyim. Stres içinde yaşıyorum. İçecek bir şeyiniz var mı?
1: Hemen gidip bakayım.
4: Büyük anne nasıl biri? Bizi ispiyonlar mı?
1: Pekala. İşte buluşmamızın şerefine. Al bakalım.
2: Baksana, sizinkiler bizi... Ölüm ışınlarıyla falan bir şekilde yok edebilir mi? Yani öyle bir şeyiniz var, değil mi?
5: Onu artık siz bile yapmıyorsunuz. Düşmana karşı daha etkili çözümler var.
2: Aslında bizim de füzelerimiz var. Ve size karşılık verebiliriz.
1: Hem de nasıl?
5: Bu çok kötü bir seçenek. Sonuçları çok ağır olabilir.
4: Yani bu şeyi yok etmek kötü bir fikir. Hayatın boyunca gizlenmeyi mi tercih ediyorsun?
5: Yulia'ya zarar verme ihtimali olan hiçbir şeyi yapmam.
4: Ben de öyle.
1: Aşka. Aşka içelim.
4: Aşka. Nasılsın? Yaşıyor musun? Yani şimdi hayatımız boyunca ormanda saklanmamız mı gerekiyor?
5: Başka seçeneğimiz yok. Bu şey sinir sistemini etkileyip refleksleri bayağı bir yavaşlatıyor.
4: Amacı o zaten. Hadi içerim. Galaksiler Birliği'nin şerefi.
5: Özellikle ben bu galaksidenim. İkincisi, alkol içmekle az önce söylediğin gibi galaksilerin birleşme olasılığı arasında hiçbir bağlantı yok.
4: Çok bilmiş. Bu bir gelenek. Bu da cila.
5: Bu değil.
4: Ondan daha iyisi.

0: Götürelim onu.
1: Nereye?
0: Yetkililere. Başka seçeneğin yok, aksi halde suç ortağı olarak hapse girersin. Anlayacağın ya o, ya da biz. Şimdi hangi gezegen için savaşıyorsun?
1: Ne çok ağırmış.
0: Sık dişini. Uzaylıyı canlı götürmezsek kimse bize inanmaz. Şapkanı ona tak. Da tamam.
2: Dikkat. Dijital medyaya güven.
0: Dur. Yolcun var mı patron?
3: İniyorlar.
4: Sağ olun, hoşça kalın.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
1: Merhaba.
3: Parti mi var beyler?
0: Bu arkadaşı askere yolluyoruz.
3: Tüfekle ve kürekle, hadi bakalım eğlenceye. Nereye gidiyoruz?
1: Savunma Bakanlığı'na.
3: Hangi bölüme?
0: Havacılık ve uzay.
6: Ateş etmeye gerek yok, işe yaramaz.
0: Sessiz ol.
3: Gerek yoksa bile seni buna zorlarlar. Barut kokusunu çekince hayatı anlayacaksın.
7: Ben Sergey Birilyov. Vesti özel haberle karşınızdayız. Şu anda Emerko mobil istasyonların üzerinden yayın yapıyoruz. Anlaşılması çok güç bir sabotajla karşı karşıyayız. Henüz ayrıntıları bilmesek de saldırıya uğradığımız kesin. Düşman bütün dijital iletişim kanallarımızı ele geçirdi.
8: Dikkatli olun ve doğrudan askerlerden, polisten ve Emerko'dan gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin.
7: Gerekli olmadıkça yakınlarınızla iletişimde modern araçlar kullanmayın. Ve en önemlisi, provokasyonlara gelmeyin.

0: nerede?
1: Güvenli bir yere.
0: Şimdi seni vururum, anladın mı? Mahkemeyi falan beklemem.
2: Benim evimde.
1: Google seni aptal.
0: Pekala. İnternette sinyallere ne oluyor? Sizin işiniz mi?
3: Ra, barış için Yulia'nın ölmesi gerektiğine karar vermiş.
1: Barışı korumak mı? Sizi faşistler.
0: Ben de senin şu Ra'yı yok edeceğim. Nerede? O nerede? Yörüngede mi?
3: Şansınız yok. Onun yapabileceklerini bilmiyorsunuz.
0: Bu işi biz başlatmadık. Protokolü uyguluyoruz.
3: Ra da aynını yapıyor.
0: Şu ikisini götürün. Ariton, bana yardım et. Koordinatlarını tam olarak sadece sen biliyorsun. Şimdi seçimini yap. Hangisi daha önemli? Dünyan mı? Yoksa kızım mı?
4: Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.

0: Arnavut Gözlem Evi'ni arayın. Aldığımız koordinatların teyit edilmesi gerekiyor. Özellikle Yamal 410 uydusuna dikkat edin. Yakınlarda olmalı.
1: Emredersiniz.
0: İvan benimle gel.
2: General, bana 30 dakika izin verir misiniz?
0: Bu cep telefonumu kullanmayın demiştim. Yule'yi arayıp yanıma getir. Kimseye tek kelime etme, tamam mı? İşte adresi. Anlaşıldı mı?
2: Emredersiniz.

0: 23 saat 50 dakika 38 saniye.
1: Şuna bak.
2: Sektör 5032'de tanımlanamayan bir nesne var. Şu an hareketsiz. Az önce manevra yaptı.
0: Tam koordinatları 23 saat 38 dakika.
3: ...322 cevap verin. Duyuyor musunuz?
4: Güvenlik konseyi hatta general. Yoldaş askerler.
5: Evet Valentin, durum nedir?
6: Silah olduğunu teyit edebildik. Koordinatlar elimizde. Protokolü uygulayalım mı?
5: Yoldaşlar, ne dersiniz?
7: Bu şey tüm iletişim ağını kontrol ediyorsa NATO füze sistemi de buna dahildir. Onu yok etmeye çalışırsak füzelerimizi engelleyeceğini göz önüne almalıyız.
6: Kontrol ettiği uyduları kısa süreliğine kapatmayı planlıyoruz.
5: Bunu nasıl yapacaksınız?
6: Şu anda tüm uydular birbirleriyle bağlantılı. Bir tanesini devreden çıkarırsak bir süre iletişimi kesilebilir.
7: Cehaletimi bağışlayın general, ama askeri uyduları kaybetmek bizi savunmasız kılmaz mı?
6: Oradan bahsettiğimi hatırlamıyorum.
8: Beni izle. İyi günler. Merhaba. O benimle.
9: Tüm sistemi başa aldık. Yine de giriyorlar.
8: Merhaba, merhaba, merhaba. Bu bir baskındır. Herkes yerinde kalsın. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber, uzaylılar sisteminizi hackliyor. Bunda utanılacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. İyi haberse, şimdi onların canını okuyacağız. Yapmamız gereken tek şey, uydunuzu biraz kapatmak.
10: Nereye gidiyorsun? Dursana. Onları burada bekleyebilirsin. Birazdan geri geleceklerdir.
11: Onu nereye götürdüler? Savunma Bakanlığı'na mı?
10: Ah, Tanrı aşkına.
11: Kapıyı açar mısın lütfen?
10: Anlamıyor musun? Seni burada tutmamı istediler.
11: Lütfen şu kapıyı açar mısın?
12: Gidelim hadi.
11: Üzgünüm.
5: Bak, bu karar vermek zorundaydım, tamam mı?
9: Onu koruduğunu zannediyorsun, öyle değil mi? Gerçekte sana yaptığın hatayı hatırlatan her şeyi yok etmeye çalışıyorsun.
5: Ne o? Sirius'ta psikoterapi dersleri falan mı aldın yoksa?
6: Beni hoparlöre bağlı.
8: Emredersiniz.
6: Gemiden gelen sinyallerin hızına bakarsak Şura linki düzeltmeden önce sadece birkaç saniyemiz olacak. Ve o yüzden uyduyu füze havadayken kapatacağız.
13: Tamam ama birkaç saniyede ne yapabiliriz ki?
6: Kapat. Uzay gemisini vuracağız.
13: Neyle?
6: Echelon 2 ile.
5: Yoldaş general, ikimiz de öyle bir şeyin olmadığını biliyoruz.
6: İkimiz de öyle bir şey olduğunu biliyoruz.
5: Sizler bize hep örnek oluyorsunuz. Uygarsınız. Ve bizler vahşiyiz. O yüzden öldürebilirsiniz bizi. Yeter ki he.

0: bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Ama seni gördüğüme sevindim. Gerçekten. İvan, iyi misin?
1: Oğlum ve karım o binadaydı.
2: Yulia, benim yanımda güvendeydi. Ve sen buraya gelmeseydin hayatı tehlikede olmayacaktı.
0: Sen patlamadan mı bahsediyorsun? İvan, hiçbir ilgim olmadığını biliyorsun.
1: Oğlum 7 yaşında. Hastanede ama ona ulaşamıyorum. Durumunun kötüleştiğini öğrenirsem senden bunun hesabını sorarım. Bizzat. Ve babacığın sana yardım edemez.
3: Er ya da geç, Yulia ölecek. Senin yüzünden.
2: Tebrik ederim. Artık tam bir insan oldun. Dünya

Her şeyi telafi etmeyi hiç düşünmedin mi sence? Hem de her gün. Her gün. Her gün. Her gün.

0: Hadi.
1: Gördün mü? Evet.
2: Başardık.
0: Lebedev.
3: Telefon size geldi.
2: Başardık.
4: Dinliyorum.
0: İyi çıkardın Valya. Doğru olanı yaptık.
5: Henüz erken, üzgünüm. Kapatmam gerek. Bölgedeki tüm uydulardan rapor istiyorum. Uzay istasyonunu ve gözlem evlerini arayın. Görsel olarak teyit edilmesini istiyorum.
6: Dışarı, ikiniz de.
7: Savunma merkezinin önünde büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Bir binayı havaya uçurduğundan şüphe edilen Yulia Lebedev'in yargılanmasını istiyorlar. Kimilerine göre General Lebedev kızını koruyor ve cezaya çarptırılmaması için soruşturmaya müdahale ediyor. Bu da tepkiye neden oluyor.
8: Ailenin olduğunu bilmiyorum ama benim suçum değil, anladın mı beni?
9: İşte orada!
8: İvan, suçlu ben değilim, hepsi yalan, yemin ederim.
9: İşte burada!
10: Geri bas!
9: Arabada!

0: inandığın için teşekkür ederim.
1: İnandığımdan değil.
0: Onu yok ettin mi?
2: Biz onu biz yok ettik.
3: Teşekkür ederim İvan.
1: Böyle biteceğini düşünmemiştim. En azından sizinle.
3: Kızım yapmadı, bunu anlaman gerekiyor.
1: Size hiçbir şey borçlu değilim. Hoşça kalın.
4: Ben iyiyim ama şimdi telefon kullanmamız yasak. Sen nasılsın?
5: Terör saldırısını duydunuz mu? Yulia Lebedev, her şey onun yüzünden. O kız aklını kaçırmış olmalı.
6: Evet, seni duyuyorum. Yok edilmediğini biliyorum.
7: Asgari yasalarla halletmeye çalıştım. Mevcut şartlarda benim daha agresif olmam gerekecek. Bu doğru bir çeviri değil. Ama orada olmak zorunda değilsin. Geri dönebilirsin.
6: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Değerlendirmen doğru değil. Evet, insanlar hata yapıyor çünkü zekadan fazlasına sahipler. İçlerindeki sesi dinliyorlar. Ve bu onları daha iyi yapıyor.
7: Hayal kırıklığına uğrayacaksın. İnsanlar sadece kendilerine söyleneni duyar.
8: Ben sizi uyardım. Durmanızı söyledim ama beni dinlemediniz. Beni harekete geçmeye mecbur bıraktınız. Anlaşılan tanımadığınız insanların ölümü çok da umurunuzda değilmiş. O zaman kendiniz için endişelenmenin zamanı geldi.
1: Lena, hadi aç şu telefonu.
4: Bu çok korkutucu.

0: sudan bir kubbeye benziyor ve içindeki insanlara ulaşamıyoruz. Kimyagerlere göre saf sudan oluşuyor. Çapı yaklaşık olarak 3 kilometre. Savunma Bakanlığı da kubbenin içinde. İletişim kuramıyoruz.
1: Orada sorumlu kim?
0: General Lebede.
1: Suyun seviyesine kadar.
0: Hiç iyi görünmüyor Sayın Başkan.

0: aranıyor. Yulia Lebede.
1: Akıllı ev, sızıntı tespit edildi. Akıllı ev, sızıntı tespit edildi.
2: Kubbenin yüksekliği yaklaşık 200 metre. Nesnenin kendisi suyun içinde gizleniyor. Nasıl yok edeceğimizi henüz bilemiyoruz. Hava kuvvetleriyle kubbenin içini bulabiliriz ama zayıf bir ihtimal. Emredersiniz.
3: Efendim, bunu görmeniz gerekiyor.
4: Kubbenin içinde
5: lütfen sakin ol.
4: İletişim kurulamıyor.
5: Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında.
6: Annem orada. Ona ulaşmam gerek.
7: Geçebilir miyiz? Affedersiniz. Pardon.
8: Emercom'a göre saniyede 300 metreküpten fazla su akışı var.
9: Su yukarıdan akıyor. Dinamiğini açıklayamıyoruz.
10: 20 dakikaya burayı su basacak.
2: Çatıda helikopter var. Yürüyü al ve git buradan.
11: Ya sen?
2: Yetişirim.
11: Baba. Baba. Baba.
2: Sivil savunma hatları çalışıyor mu? Herkes evlerini terk etsin. Şişme botunuz varsa hazırda tutun. Kapalı mekanlarda kalmayın. Şimdilik kubbeyi delemiyoruz ama bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
9: Su akışı şu anki hızıyla devam ederse üst ve alt katmanları yaklaşık yerden 30 metre yükseklikte birleşecek.
2: Tekrar ediyorum. Dünya ile iletişimimiz kesildi. Eğer bunu duyuyorsanız lütfen en yakın Emercom üyesine, ulusal muhafıza ya da polise başvurup dahliye talimatlarını öğrenin. Böyle bir şansınız yoksa 9 katlı veya daha yüksek binaların çatısına çıkın.
7: Aldım, aldım.
2: Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sizin yardımınız olmadan başaramayız. Etrafınızdaki insanlara yardım etmeye çalışın. Ama bunu söylememe gerek yok sanırım. Ve son ana kadar birbirimizi kurtarmaya çalışmalıyız.
10: Affedersiniz ama onu nasıl yok edeceğimizi biliyorum.
2: Öyle değil mi ya, helikopter bekliyor.
10: Kapsülüm nerede? Amacım yukarı akan sudan yararlanmak. Kapsül akıntıya kapılacak ve biraz şanslıysak akıntı onu gemiye fırlatacak. Yeterince güçlü bir darbe onu yok edebilir.

0: Anladığım kadarıyla bu tek yönlü bir yolculuk.
1: Evet.
0: Söylesene bana. Nasıl çalışıyor bu şey? İşe yararsa Gülya'ya onu sevdiğimi söyle. Bunu pek sık söylemezdim.
1: Kendiniz söylersiniz. Kapsülü sadece ben kontrol edebilirim. Manuel olarak kullanırsam Ra onu fark etmez. Navigasyon için yardımınız gerekecek. Bunu yapabilir misiniz?
0: Yoldaşlar, hepinize burayı terk etmenizi söyledim. Acil tahliye.
2: Peki ya siz general?
0: Nesini anlamadınız? Tekrar söylüyorum. Çıkın ve kapıları kapatın. Daha da iyisi mühürleyin.

0: 10 derece sağa dönmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
2: Bütün birimlerin dikkatine. Kubbeyle mesafenizi koruyun.
3: 123. Su yaklaşık 5 metre yükseklikte. Daha ilerisini göremiyorum ama seviyesi yükseliyor.
4: 127. SEK binasının çatısında 7-8 kişi var. Alınmaları gerekiyor. Suyun ulaşması 10 dakika sürmez. Petrovka Caddesi'nde de durum aynı. Onları kurtarabilir misiniz?
5: 129 anlaşıldı. Petrovka'da emniyet binasının çatısına ineceğim. Bir boşluk gören oldu mu?
3: Yakıtı basalıyor. Yaklaşık 15 dakikam kaldı. Bir grubu otelin çatısından almak istedim ama kubbeye fazla yakındı. Küçük helikopterimiz vardı. Yardımınız gerekiyor.
2: Ömerkom'dan oraya bot göndermelerini isteyeceğim.
3: 127 su yaklaşıyor. 2 dakikam var. Sonra bir yere inmem gerekecek.
2: Mümkün olduğu kadar havada kalın.
4: Yapacak başka bir şey var mı?
2: Hadi beyler, Tanrı yardımcınız olsun.
4: 127, Sandunovski bulvarına inmek için

Let's go.

0: üstünden geçtim. Etrafta kuru yer kalmamış. Yakıtımız bitti. Önümüzde bir bina var. Oraya gidiyorum.
1: 326. Su neredeyse bizim seviyemize geldi.
2: Sen yok. Kablolara dikkat et. Ne var orada?
0: Düşüyoruz.
2: İttifak kaybettik.
3: Nuria, tutun.
2: Hadi devam et.
0: Kontrolü kaybettik.
3: Tutun. Nuria, atla hemen. Julia! Julia! Julia! Kaçıya doğru yüz!
0: Suçonka Caddesi'nde bir binanın çatısında 4 kişi görüyorum. Kaç boş yeriniz var?
4: Yardım edin! Yardım edin! Sakin ol!
1: Sakin ol! Kurtaracağım seni!
5: Su beni aşağı çekiyor artık. Yüzemiyorum.
6: Yakaladı beni.
7: Gel.
6: Hadi gelin.
7: İyi misin?
6: Hadi. Yardım edin.
1: Elini. Evet.
6: Abartan yardım edin.
1: Su seviyesi 9. kata yükseldi.
8: Biraz daha sağ. Bariyere kadar 1 kilometre var. Şansın açık olsun.

0: ihtimal ama deneyeceğim.
1: Siz de ayrıldınız mı?
2: Elbette.
0: Muhtemelen yalan söylüyorsunuz. Büyük ihtimalle öleceğinizi düşünerek bir şey...
1: Açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Julia ile birlikte yaşamamıza izin veriyor musunuz?
2: Tam anlamına hayran kaldım Hariton.
0: Geleceğimiz için endişe
1: ediyorsanız şunu bilin ki...
2: Biliyorum, bir işin, bir evin ve bahçen var. Senin ölme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünürsek izin veriyorum. Dikkatli ol.
3: Sola gel, kuleye çarpacaksın.
1: Ne kadar kaldı?
2: Tekrar et.
0: Dalgaların birleşmesine. Ne kadar zaman kaldı?
2: Üzgünüm Harrison. Artık yardım edemem.

0: bizimkilerden mi? Evet.
1: Binayı ben havaya uçurdum. Her şeyin sorumlusu benim.
2: Öldürün onu.
1: Daha ne bekliyorsunuz ki? Hadi öldürün artık
3: Yürgen
1: beni.
3: Yürgen Lebedev o.
4: Ne hissettiğini biliyorum. Ben de öyle hissediyorum. Aynı şeyleri ben de yaşadım.
1: İvan, benim suçum olduğunu biliyorsun değil mi?
5: Bu doğru. Çekil oradan. Çekil.
1: Hayır.
4: Gidecek bir yerim yok.

Ateşet! Ateş et hadi!

0: Kaynağını göremiyorum ama güçleniyorlar.
1: Bütün helikopterlerin dikkatine. Kubbeden en az 1 kilometre uzaklığı.
2: Anlaşıldı. 1 kilometreye çekiliyoruz.
3: Beklenmedik su fışkırmaları olabilir. Yaklaşmayın.
4: 226 anlaşıldı. Uzaklaşıyoruz. Hedefin üst kısmı sudan çıktı. Hedef hızla yükseliyor.
0: 237 hedef aşağıda. Üst kısmını görüyorum. Hedefe kilitlendim. Yükseliyor, yükseliyor.
4: 226. Onaylıyorum. Hedef göründü. Onu vurabilir.
3: Ateş serbest.
2: 237. Hedefe kilitlendim. Ateş ediyorum.
3: Verildi.
0: 237. Füzeler ateşlendi. Uzaklaşıyorum.
4: Füzeler ateşlendi. Hedef vuruldu ama yok edilemedi.
3: Anlaşıldı. Üste dönün.
2: Anlaşılmıyor. Işık ve akıntı var.
4: Su objeyi yukarı çıkarıyor.
3: Black Jack hemen hedefe kilitlensin.

0: 36. Su geri çekiliyor. Üste dönmek için izin istiyor.
1: 137 su seviyesi hızla düşüyor. Kubbe hala duruyor. Ama su buharlaşıyor. İnsanları görebiliyorum.

Yulia?

0: Gidelim. Hoşçakalın Valentin Yuriyeviç.
1: Lebedev Yulia Valentinovna.

ödülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi.

başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın

0: Da reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Kuzu Grup sunar.
5: Genel izleyici için uygundur.

üzere düzenleniyor. Kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan öyle bana da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabiliriz.
0: 5 nolu soruya gidiyorum. Hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Buranın yanıtı. Size devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey. Hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir

0: Fotosorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Zahit Bey.
2: Ama hiç
0: ne olabilir?
2: Tanıdık ne gelmedi
0: tüylü
2: bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
2: Tüylü.
0: Tü.
2: Tüla, tüle.
0: Tüylü.
2: Tülü.
0: Doğru yanıt
2: biraz
0: tülü.
2: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
2: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü, tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otlu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
2: Diken.
0: Diken tabii
2: doğru,
0: ki.
2: Doğru.
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum, kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere evet biraz yardım etmek
0: değil mi
2: lazım.
0: Ama destek evet olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi, hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay. Değil.
1: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız, yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu bence açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz, siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
2: Kurnazca.
0: Evet.
2: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
1: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
1: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
1: Evet.
0: Doğru, fent.
1: Yani biliyor son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
1: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız, fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
1: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç numara soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.

0: Alçak.
1: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 15.
1: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
2: Bilemedim.
1: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul'da der hatta.
3: Alim olabilir mi?
1: İstanbul, ey değerli İstanbul.
3: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
1: Gelmedi mi?
3: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
1: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattım.
3: Aziz.
1: Yanıtımız değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
2: 25'e dek demiştik.
1: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
2: 16 olabilir.
1: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
2: Ateşbaz.
1: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
2: 2.
1: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldi içinde. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama. Fendi
0: gerçekten
2: falan,
0: güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Melih Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl
2: arı.
0: Pırıl.
2: Ha, arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
2: Zahit
0: temiz.
2: Zahit yapma.
0: Pırıl pırıl.
2: Zahit yapma bunu. Hiçbir şey gelmedi artık.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak. İçin süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak
0: olabilir mi? Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi
2: mi aklınıza? Hiç gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet. Direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika.

0: 10 soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
1: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Vazgeçtim hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın, A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Bir harf mi bu?
0: Sesli bir harf.
1: Üdeba mı?
0: Üdeba, doğru. Zahit Bey, vallahi korkuttunuz beni. Çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey, hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: lütfen.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasınız, Yahya Kemal yetti bile. Safran hangi ilçeyle özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.

0: ilaç kapatma.
1: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
2: Müslüm Baba Doktor.
1: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
1: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı, evet, da olur. Kebabın yanına şalgam harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Sen sus Ramazan.
4: Benim adım Şaban.
3: Öyle mi? Ramazan sendin.
4: Benim adım da Bayram.
3: Şu halde Şaban sensin.
4: Hayır, ben Ramazan'ım.
3: Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
1: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Süt Kardeşler.
1: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
2: Gülle atma.
1: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
2: Pas.
1: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var, dinliyoruz.

0: Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydunuz.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttı.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden
2: yani,
0: geçti değil mi?
2: En azından bir
0: tanesi çok
2: böyle
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa da.
0: Hiç sıkıntı yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Nedir? Çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Daktilim.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Mavi gezegen hangisidir diyoruz? Mavi gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi gezegenin...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metalyeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi? Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Bir, harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçelim. Biraz önce
0: dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, bunu. Hayır.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır. Gezmiş, hayır. Dolaşmış. Çelebi.
1: Hı.
0: Ne Çelebi?
2: Yapma.
1: Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyaplı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şaban oğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk

0: atıyorlardı.
1: Disk.
2: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri A Para Stüdyosu'nda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 36.
2: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Öyle vereceğim. Öyle yok öyle.
3: Bitireyim.
2: Hazır geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
3: Zar.
2: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 31.
2: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
3: İHA.
2: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele
3: ben
2: verelim.
3: Ben butona odaklandım artık biraz.
2: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 37 nolu soruyu açmak
2: 37
3: istiyorum.
2: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
3: Mars, Venüs,
2: Mars. Mars doğru yanıtını doğru. Aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya ben dahil ettim.
3: Ben mi seçeceğim?
2: Siz seçeceksiniz.
3: 38 nolu.
2: 38 nolu soru. Bir foto soru.
3: Zor.
2: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
3: Yün yağı.
2: Melih Bey yün yağı değil.
3: Kon yağı. Pas bilemiyorum.
2: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın sonra yanıtlayın. Harfi verdik süreyi başlat.
3: İstersen sen bas ben biliyorum çünkü.
2: Buyurun.
3: Lanolin.
2: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
3: Evet.
2: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
3: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
2: Bakın.
3: 29'u açalım.
2: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
3: Win.
2: Win değil.
3: Lin.
2: Lin. Evet seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastı. Buyurun Zeyd Bey.
3: Bim.
2: Bim değil.
3: Bil. Bik. Bit.
2: Bit değil.
3: Bir. Bis.
2: Bis. Win. Süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik
3: verdi
2: ediyorum.
3: Güzel.
2: Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
3: Tonda.
2: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
3: Kaç nolu?
2: Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
3: 40'ı açalım o zaman.
2: Peki. Geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
3: Kürt.
2: Kürt değil.
3: Arap.
2: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz, R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
0: 49.
2: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zahit Bey.
3: Örnek gösterilen idol.
2: İdol değil.
3: Örnek gösterilen feyiz.
2: Peki biz bir harf açalım, yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
3: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
2: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
3: Misal.
2: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal. Örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de İ harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
3: 50 lütfen.
2: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Olamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
3: Evet.
2: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: İbrar.
2: İbrar değil.
3: İbrer.
2: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
3: Abiliğini gösteriyor.
2: Ona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Melih Bey kaç nolu soruyu açacağımızı?
3: 55.
2: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice, sonuç anlamına gelen. Süreyi başlattık. Netice, sonuç. Netice, sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
3: Nida.
2: Olmadı Melih Bey. Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
3: Neta.
2: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
3: Üretemiyorum.
2: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice. Sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
3: 47'yi açalım biraz kolaydan.
2: 47 hemen küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
3: HE.
2: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
3: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
2: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
3: İn.
2: Filipey.
3: İn.
2: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açın?
3: 53 lütfen.
2: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
3: Elmas.
2: Evet Melih Bey, elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
3: 51 lütfen.
2: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
3: Nihat.
2: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik. Nihat'la sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 9.
2: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
3: Yazar.
2: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
3: 35 lütfen.
2: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme. Süreniz başladı, ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
3: Eşledim.
2: Eşledim. Nedim?
3: Eşle.
2: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
3: Hazırız.
2: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 43'ü açalım.
2: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
3: Hamak.
2: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki ne yaptık?
3: Geliyorum.
2: Bir de harf açtık. T harfini açtınız.
3: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
2: Peki 45'i açıyorum size. Hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
3: Şal.
2: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
3: 18.
2: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi. Çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
3: Kimya.
2: Biyoloji. Moleküller.
3: Biyoloji, moleküller. Aminat. Buyurun. Akinat.
2: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
3: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
2: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor.
3: Afin.
2: Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
2: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki ben. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
3: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
2: Peki, 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
3: Tamam, 25 olsun.
2: Açalım mı?
3: Olur.
2: Peki.
3: Olur, 25 olsun.
2: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
0: Evet.
2: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
3: Balerin.
2: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf. B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada, puanlarımıza bakmadan önce. Bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
0: Nide'nin N'si mi?
2: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru M harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Evet, sır küpünün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih, tekrar tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
3: Teşekkür
2: Buyurun.
3: Ederim.
2: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup sundu.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebiniz.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasin Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım mı yapsak acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygudurumu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barton'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı ve daha sonra

0: 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabii burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
1: Aa, çok ilginç.
0: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
1: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettim, mutsuzluktan bahsettim. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
0: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
1: Evet.
0: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
1: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
0: Gelecek.
1: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
0: Evet.
1: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
0: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
1: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
2: Evet hocam.
1: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
2: Evet.
1: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
2: Maalesef.
1: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu yani?
2: Hocam,
1: bu yani?
2: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
1: Evet.
2: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı güzel tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
1: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
2: Evet.
1: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Bir engel olarak görüyorum.
2: Evet.
1: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
2: evet hocam,
1: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var hocam, mı böyle bir kayıt?
2: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
1: He.
2: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olur
1: yani
2: düşünüyorum.
1: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
2: Evet hocam.
1: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler,
2: evet,
1: maçta. fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
2: Evet hocam.
1: Aslında, ama öfke var.
2: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
1: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
2: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir mümkün problemse tabii ki mümkün değil. Öfkeyi hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
1: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
2: Evet,
1: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargıda. Yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
2: Kesinlikle hocam.
1: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada da gerginlikler oluyor.
2: Evet hocam. Yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
1: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor. Hop ortaya giriyor.
2: Evet, evet.
1: Hatta şöyle bir şey. Böyle self-driving, kendini kullanma modundaki bir araba işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de espri vardı yani. Yani. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım? Yoksa dut mu yapalım? Yoksa elimizi camda... Ya var mı bunun? Gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi ne dersin?
2: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor. Evet. Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, evet, neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunma yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade ederiz.
2: Evet.
1: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
2: Evet.
1: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
2: Evet.
1: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke ne dersin?
0: Yani öfke tabii ki şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz, evet, ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
1: Evet.
0: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
0: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa
1: şey
0: her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadelerde mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
0: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı, dolaylı yoldan yansıtmak. Evet. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani evet. yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi? Bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
1: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
0: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
1: Nasıl mesela. Oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasındaki ilişkiyi bir kurabilir misiniz? Bizim mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olan depresyonu diyelim mi?
0: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
1: İşlevsellik derken?
0: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
1: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
0: Evet.
1: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
0: Peki. Evet, kesinlikle.
1: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
1: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
1: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Yani tabii ki de evlilik yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle sorun yaşamıyorum diyebilirim.
1: Maşallah çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
0: Evet hocam ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilginizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda.
0: Evet, kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun hocam.
1: İyi ki gönderdiler sizi vallahi. Yani bir de öyle tarafı var. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır: bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyon tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
0: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum, ya da önceden nelerden zevk alıyordum, şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktası getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
0: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
0: Evet.
1: Sonra ne yapıyoruz? Harekete geçti kişi, artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
0: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durumu olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerindeki spor ayakkabını kapının önüne koy. Biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
0: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki burada çok güzel söyledin. Harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler mi değişmeye başlıyor?
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız. Evet. Orada anlatacağız. Ayşe öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak, bu aslında öfkeden bir kaçmak değil, rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak

0: yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorununu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet, değil mi? Yani tartışma ortak kararla ikiz kişinin de kazanacağı bir şey.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını, evet, aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
0: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
0: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o.
1: Evet.
0: Sıcaklık, haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışmamda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında, o fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
0: kesinlikle
1: öngörü.
0: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
0: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
0: evet,
1: değil mi bunlar?
0: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
0: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
0: Hocam,
1: sanal gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
0: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
0: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmek bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasının yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
0: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
2: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şeyi söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk. Ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişi için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar, bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer. Hani

0: havaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Hı hı. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine hı. dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal evet. hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Hı hı. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Harika. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip evet. sonra harekete geçiriyor.
0: Sonra hayatını entegre etmesini sağladık. Harika. Bu şekilde aktivasyon kazandırdık.
1: Mı?
0: Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Evet. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
0: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına evet. geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü evet. kişilerin beyni özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik hem de inhibisyonu azaltalım süper, istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını artırabildiğimizi hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
0: tabii
1: puanında?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var?
0: Yani
1: o parametreler var.
0: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, hı hı. pişmanlıklar ve bir yandan da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunları toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
0: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. çalışmada bedenimize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi?
0: Hı hı.
1: Tamamen evet. doğal süreçler.
0: Hiçbir olur. şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı dozu aldığı biliniyor. Ve bunların 1/3 yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllarda
0: biliniyor.
1: Yıllarda da sürüyor belki.
0: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bunu

0: Yani her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa Adtep ve Sadler bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede de aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğimizde. Evet. Peki hocam, senin için durumda senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
2: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam, çok iyi bir haber verdin. Peki kadın yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
2: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunu yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Kişi tedavi görecek. Bu da sağ gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
2: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü sizce?
2: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla

0: sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Yani kişi sanal gerçeklik gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileri mümkün hocam. Hı-hı. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada. Bir saat ya da bir yüzükle evet. Kişilerin eşleri de şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarda tespit evet. edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir
0: evet,
1: gibi
0: hocam.
1: Gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
0: Evet,
1: çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanılması.
1: Evet.
0: Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden
1: evet.
0: içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsan ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan
0: evet.
1: karakter.
0: Evet hocam.
1: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
0: Evet.
1: He-Man, She-Ra
0: hepsinden.
1: Hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol almak, rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. Programlarda da var.
0: Evet.
1: Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğinde nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi.

0: Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever, Tarkan'ı sever. Sanki sevmeyen varmış gibi falan. Anlıyor. Yani aslında bunların böyle bir işleme mekanizması var. Ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim test çalışmam şeydi. Deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi de söylesin. Ya tabii ki öyle hocam. İşe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil. Öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuralım.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var. Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Yani. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet.
0: Bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
2: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikoloji gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet. Hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
2: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena abi şöyle bilmem ne. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
2: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok şeyde diyorum günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
2: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
2: Yok.
0: Türkiye'de yok. O kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani kusura bakmayın.
2: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
3: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?
3: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması ve kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hı-hı. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu

0: düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Evet. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
1: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
0: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
1: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
0: Evet.
1: Mesela
0: evet.
1: Üniversite sınavına girecek biri. En bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk yüz bine girebilirsin. Yok diyor, ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor. Ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor tabii. Duyguyla bu. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi düşünceye
0: edebiliriz. Müdahale.
1: Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
0: Evet.
1: O zaman
0: evet.
1: Da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
0: Evet.
1: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu da.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki Alp Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Evet. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
1: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
2: Hocam aslında bu düşünce James Lynch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Lynch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimler aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
1: Şöyle yapalım. Şayet yönetmeniniz beni çekerse. Kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
2: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığıyla birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
2: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor çığlık çığlığı ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
2: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
2: Tabii ki hocam, ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
2: Tabii ki.
1: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
2: Evet.
1: Yani bir kahkahanın düş dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanın yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
2: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun.

0: O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
1: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış, evet, pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde, gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
0: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun,
1: evet,
0: değil mi onu?
1: Evet hocam.
0: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
1: Ne bakıyorsun?
0: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri. Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
1: Evet.
0: O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
1: Evet.
0: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
1: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
0: O zaman size bir soru sorayım.
1: Tabii.
0: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum.
1: Hı hı.
0: Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dününüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
1: Evet.
0: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
1: Evet hocam.
0: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler, sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdik. Ne olabilir cevap hocam?
1: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
0: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
0: Gerçekten.
2: Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet, haberleri hani biliyoruz.
0: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var.
1: Evet.
0: Peki bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam, söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
0: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
2: evet,
0: bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10'la 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı?

0: Yoksa genelde oturuşunu yapanlar mı, taburenin üzerinde oturanlar mı daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar? Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker, yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
1: Peki.
0: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum, yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
2: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
2: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilir.
0: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
3: Belki bu daha dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir kopya çekme davranışı olabilir.
0: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor. Hakikaten senin başlangıç noktanda hocam. Çok acayip ya.
3: Evet.
0: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli barklı adamlar. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
1: Evet.
0: Yani bu mesela niye hak görülür kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon, erkekte mi?
3: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
0: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum.
3: Evet.
0: Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
3: Yani şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
0: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
3: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
0: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet, o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın?
3: Yani
0: zor tabii bunu yorumlamak.
3: Tabii aynen, hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların, hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için, yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
0: Çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
3: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız. Hani kalma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
0: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam. Yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani, C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
3: Evet.
0: Hem de bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
3: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
3: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
0: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklara sebep oluyor.
0: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
0: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
2: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfkeyi ifade ettiğinde güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfkeyi ifade ettiğinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
0: Evet, tabii.
2: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
0: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
2: Evet hocam.
0: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
2: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
0: Oluyor mu?
2: Oluyor hocam. Yani
0: bunun devam edeceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim.
0: Kabul edildi.
2: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
0: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara, yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için, mesela yolda trafikte öfkelendi, yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi, yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü, kuvvetli, kendinden emin, ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam, depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomi kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatlar. Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
3: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürün üretiyoruz ve bu yeni ürünü de tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmemeliyiz.
0: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
3: Kesinlikle.
0: Bir şey.
3: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
0: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii ama.
3: Tabii ki.
0: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar? Ne dersin?
3: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
0: Hocam bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
0: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
3: tabii
0: zor.
3: Ki erişebilirlik konusunda çok.
0: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
3: Evet.
0: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşadığımda. Hayır. Terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun. Evet. Ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulur. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
0: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirin de çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
0: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
0: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Evet. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlarla maçlara sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
0: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi. Çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlamak. Ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela küçük bir adam var internette koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmelerde mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
2: Evet.
0: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
2: Kesinlikle.
0: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, tabii, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekun hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
3: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığı insan gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
3: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunun da zaten depresyonla komorbidite yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
3: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
3: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
3: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
3: Ya aslında şöyle, kumarda bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumarda bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi hani kısa vadede böyle çok kazançlı şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesi de giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
3: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam, duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
2: Hocam kaygı çok yaygın. Evet. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. Hı. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
0: sürecin
2: başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle
0: yani
2: hocam.
0: Böyle saf, temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde, değil mi?
2: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil, diğer duygular için de. Aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girince kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duyguların dünyamız var. Öfke de kıskançlık da çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
2: Evet.
0: Yani İlişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
2: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Biraz daha onu götürüyor, diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni sevdiği için şiddet uyguladığı kadar
0: gelebiliyor
2: yani.
0: Bravo.
2: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
2: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
2: Evet hocam.
0: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neler?
2: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
2: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
2: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
2: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle Depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
3: Tabii ki. Aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
0: Hmm, yani, her iki tarafta olabilir.
3: Tabii, aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
0: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
3: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygun varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Hmm. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
0: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
3: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapiler

0: Kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitimi vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
1: Telefonla seni ararım mesela.
0: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması.
1: Zaten... Herkes seni arıyormuş telefonda programı sonunda.
0: Öfkeliler. Yani hani bu noktada biraz dedim, kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
1: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak. Belki çıkıp bir yürüyüş yapmak. Belki bir spor yapmak. Belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek. Belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak. Belki ütü yapmak. Belki ev işareti, kadınlar da öyle basılıyor bazen, ev işareti, evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
2: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor. Şey, yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi
1: daha zararsız olan.
2: Evet, zararsız olan.
1: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
2: Kesinlikle.
1: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
2: Mutlaka.
1: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili de biliriz. Hanginizle başlayalım?
0: Buyur hocam.
1: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
2: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
1: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
0: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
1: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Şöyle bugünkü

Konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştu.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım, buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız. Sır küpü.

0: Sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe 3 harfli sorumuz yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Şek. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nol soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey. Hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Zahit Bey.
2: Ama hiç
0: ne olabilir?
2: Tanıdık
0: ne
2: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
2: Tüylü.
0: Tü.
2: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
2: Tülü.
0: Doğru yanıt
2: biraz
0: tülü.
2: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
2: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü, tülü olacaktı. Uzun tüylü çift hörgüçlü deve. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
2: Diken.
0: Diken tabii
2: doğru,
0: ki.
2: Doğru değil mi?
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere evet biraz yardım etmek
0: değil mi
2: lazım.
0: Ama destek evet olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh, yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay. Değil.
1: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız, yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu bence açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz, siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
2: Kurnazca.
0: Evet.
2: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf destek.

0: de bulunuyoruz. Melih Bey, size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
1: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
1: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
1: Evet.
0: Doğru, fent.
1: Yani biliyor son muydunuz? Harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
1: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız. Fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
1: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz. Şifre kelimede F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13. 13 olur.
0: 13 no'lu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
2: Alçak.
0: Alçak doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan Alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul da der hatta.
3: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
3: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi?
3: Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
1: Aziz.
0: De yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e de eklemiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
2: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldi içinde. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Velip Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl arı. Pırıl.
2: Arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
2: Temiz.
0: Pırıl pırıl.
1: Zahit yapma bunu.
2: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir
0: ak
2: mi?
0: Ak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi
2: yani
0: mi
2: hiç aklınıza? Gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben hiç de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Bırak. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
2: Üdeta.
0: Üdeta.
2: Üdera.
0: Üdera.
2: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
2: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Bir harf mi bu?
0: Sessiz
2: Üdeba.
0: Bir harf.
2: Üdeba mı?
0: Üdeba doğru. Zahit Bey vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci daha etapta. Melih Bey siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi gösterecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey hazır mıyız?
1: Evet hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: lütfen.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçeyle özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.

0: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
1: Müslüm Baba Doktor.
0: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
0: Harikasınız, bir doğru daha.

0: geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
1: Mars.
0: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı da olur. Kebabın yanına şalgam harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Sen sus Ramazan. Benim adım Şaban. Öyle ya. Ramazan sendin.
3: Benim adım da Bayram.
2: Şu halde Şaban sensin.
3: Hayır, ben Ramazan'ım. Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
0: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Süt Kardeşler.
0: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
1: Gülle atma.
0: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
1: Pas.
0: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var, dinliyoruz.

0: Oyuncak gibi şarkısını kim seslendirmek istedir? Güllü tabii ki. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbn Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Evet. Bence 25 bilir. Saniye nasıl idareli kullandığını süreyi de gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı Mahmut. Sorunun içinde de bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydunuz.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttınız.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir tanesi
0: çok
2: böyle
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa
0: sıkıntı
2: da
0: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücün borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Bak.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi ya. Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metal yeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi? Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Bir, harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış.
1: Pas
0: biraz önce dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, bunu. Hayır.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyaplı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara Stüdyosu'nda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Böyle vereceğim. Böyle yok öyle.
2: Bitireyim.
0: Hazır geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
2: Zar.
0: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
2: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Abilere karşı ortak mücadele
1: ben
0: verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars.
1: Jüpiter.
0: Mars. Doğru yanıtını doğru. Aldık. Dört harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya ben dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var.

0: Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
1: Yün yağı.
0: Melih Bey, yün yağı değil.
1: Kon yağı. Pas, bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın, sonra yanıtlayın. Harfi verdik, süreyi başladık.
1: İstersen sen bas, ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtı. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz, buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
1: Win.
0: Win değil.
1: Lin.
0: Lin. Evet, seyircinin alkışla sanatçı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastı. Buyurun Zahit Bey.
2: Bim.
0: Bim değil.
2: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
2: Bir. Bis.
0: Bis. Ve süre olduğu için verdi reji. Tebrik verdi, ediyorum. Güzel. Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu soruyu?
0: Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki. Geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar, süre başladı. Buyurun.
1: Kürt.
0: Kürt değil.
1: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz. R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
3: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model, süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zeyd Bey.
1: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
1: Örnek gösterilen face.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
1: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
1: Misal. Buyurun.
0: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Bulamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: İbrar.
0: İbrar değil.
1: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu,

0: abiliğini gösteriyor.
1: Sona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Elif Bey, kaç nolu soruyu açacağımızı?
2: 55.
1: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice sonuç anlamına gelen süreyi başlattık. Netice sonuç. Netice sonuç. Ne olabilir? Netice sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfli süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
1: Olmadı Melih Bey, Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
2: Neta.
1: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
2: Üretemiyorum.
1: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey, kaç açalım?
0: 47 açalım, biraz kolaydan
1: 47 gidelim. Hemen küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
2: HE.
1: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
0: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
1: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
2: İn.
1: Elif Bey.
2: İn.
1: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açın?
0: 53 lütfen.
1: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher süre başladı. Mücevher.
2: Elmas.
1: Evet Melih Bey, elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
2: 51 lütfen.
1: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
2: Nihat.
1: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik Nihat'la. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
1: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
2: Yazar.
1: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
2: 35 lütfen.
1: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme süreniz başladı. Ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
0: Eşledim.
1: Eşledim. Nedim?
0: Eşle.
1: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
0: Hazırız.
1: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 43'ü açalım.
1: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
0: Hamak.
1: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki arkandayım. Ne yaptık?
0: Gelir.
1: Bir de harf açtık. Şey harfini açtınız.
0: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
1: Peki 45'i açıyorum size. Hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Beni Bey kaptı soruyu.
2: Şal.
1: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç soruyu açalım?
2: 18.
1: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve at. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
2: Kimya.
1: Biyoloji. Moleküller.
2: Aminat. Buyurun. Akinat.
1: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
0: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
1: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
1: Afininat doğru afininat. Yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda M'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
0: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
1: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir. 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
0: Tamam 25 olur.
1: Açalım mı?
0: Olur.
1: Peki. Olur,
0: 25 olsun.
1: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
2: Evet.
1: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
0: Balerin.
1: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nide'nin N'si mi?
1: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza.

0: açıklamaya. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, Sır Küpü'nün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır Küpü, kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı, miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsanlık tarihindeki en korkunç olaylar bilinmeyen ve ürkütücü bir şeyle karşılaştığımızda yaşandı.
1: Bugün nadir bir kozmik fenomene tanık olacağız.
2: Bir UFO tespit edildi.
3: 470'imiz saat 10 yönünde.
4: Anlaşıldı, onu görüyorum.
5: Bir daha 50 yıl boyunca böyle bir meteor yağmuru göremezsiniz.
3: Koca çocuk 650, onu görüyorum.
2: Batıdan bir nesne atmosfere girdi. Şimdi Finlandiya'nın kuzeyinde. İnsanlar meteor yağmurunu izliyor.
6: Meteorda yapayalnız.
2: 470'i tekrar et.
3: Çok büyük.
0: İnsanlar binlerce yıldır dünya dışı zeki bir varlıkla temas kurmayı bekliyor.
1: Tertanoma'da binaların üstüne tanımlanamayan bir nesne düştü. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz belli değil. Görgü tanıklarının ifadeleri son gelişmelerin bir uzaylı istilası olduğunu doğruluyor. Buna rağmen yetkililer henüz...
6: Bu bir savaş değil mi?
7: Bundan sonra ne yapacaklarına bağlı.
6: Neden bahsediyorsun? Yaptıklarından sonra öylece oturup bekleyemeyiz. Onlar olmasaydı her şey yolunda giderdi. Vesveta hala hayatta olurdu.
8: Bırak Julia!
6: Hayır!
8: Sola!
7: Julia!
9: Sakın korkma.
7: Niyetlerini bilmiyoruz ve şimdi asıl görevimiz doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmak olmalı.
0: İnsanlık için eşsiz bir şans.
6: Beni kurtardı. Ona borçluyum.
0: İnsanoğlu hakkında daha fazlasını kim olduğumuzu öğrenebiliriz.
10: Herkes gibi olmadığını hep biliyorum.
9: Transfer tamamlandı.
10: Bu şey vücuda göre ayarlanıyor. Asla çıkaramaz.
6: Anladım.
9: İletişime geçmemiz yasak. Teknolojimizin elinize geçmesine izin veremeyiz.
6: Minnettarlık, yalnızlık, aşk.
9: Sevgi ve nefret ölüm korkusunu yenmek için var. Eğer ölüm yoksa sevgiye ve nefrete gerek olmaz.
10: Onu seviyoruz.
6: Evet.
10: Benden onun için vazgeç.
6: Düşündüğümüz gibi değiller. Bizden daha iyi.

0: Yaklaşırsanız her şey biter. Gemiyi vururlar.
1: Hepimiz ölürüz. Bunu anlıyor musun?
2: Onun ne olduğunu bilmiyorsun. Julia!
1: Seni seviyorum.
2: Julia!
3: Ona ne yapıyorsunuz? Ona ne yapıyorsunuz?
4: Hakon sonsuza kadar yaşayabilirdi. Ama sevdiği için hayatından vazgeçti. Şimdi görevin sonuçlarını gözden geçirmeliyim. Dünyalarımızın geleceği buna bağlı.
1: İnsanlar eski hayatlarına dönemeyeceklerini söylüyor. Ben kesinlikle dönemem.
5: Eğer sevdiğimiz insanlar olmasaydı, evren çok fazla bir şey ifade etmezdi. Stephen Hawking.
6: Azimut ayarı. Anlaşıldı. 5 derece sağ. Destek motorunu kapat.
7: Kapatıldı.
3: 314 şu anda hesaplanmış rotada mısınız?
6: Kontrol ediyorum. Olumlu.
8: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknolojiyi deşifre etmeye çalışıyor. Bilim insanları sadece askeri alanda değil, tıpta, enerjide ve gemi yapımında da büyük değişimler yaratacak bir buluşun eşiğinde olabilir.
9: Ülkenin önde gelen araştırma enstitüleri uzaylıların bıraktığı teknoloji.
8: Birleşmiş Milletler'in önerisine rağmen yabancı ülke uzmanlarını araştırmaya dahil etmeyen Rusya ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.
10: Çıkan sonuca göre belirlenecek.
11: Gelişmeleri yakında
12: reddedilmesi üzerine.
8: Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için derin uzayı izleyecek özel bir birim kuruldu. Havacılık ve uzay gücü uydularla göreve destek veriyor. Dünya dışı tehditlerden koruma biriminin yeni başkanı, havacılık ve uzay gücünden Kor General Valentin Lebedev.
13: Gezegenimizi koruyacağız.
8: Şangay zirvesinde alınan kritik karara göre dünya gezegenine tehdit oluşturabilecek tanımlanamayan nesneler yok edilebilecek. Olası bir saldırı durumunda karşılık verme gücüne sahip Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gerekli protokolü imzaladılar. 2 yıl önce Moskova'da ne olduysa hala belirsizliğini koruyor. Ancak bugün ortak çabalar sayesinde şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bundan böyle gezegenimize gelen nesneler mutlaka fark edilecektir.

0: böyle.
1: Evet. Sıkı tutun.
2: Nasıl? Evet işte.
1: Çekin.
3: Evet. Baltık Denizi. Haydi. Finlandiya.
1: Hadi.
4: Usko. Yine evet. Köpek balığı falan mı gördün?
5: Tamamını değil. Sadece yüzgecini görebildim.
0: Hey hadi.
3: Seni salak.
5: Yakala şunu.
0: Tamam.
4: Usko. Usko ne yapıyorsun orada? Usko.

0: Çara!
1: Çara neredesin? Çara! Çara! Çara!

0: Aslında insan ve yapay zeka arasında neredeyse hiç fark yok. Elbette kişiliğimiz dediğimiz bireysel özelliklerimiz dışında. Bir şeyleri hissettiğimizi söylerken potansiyel çözümün farkında oluyoruz ama algoritmayı anlamıyoruz. Ve gerçekte de zaten her şeyi anlamak zorunda değiliz.
1: Nasıl gidiyor? Soruşturmada ilerleme var mı?
2: Bu gizli bir bilgi. Sana söylersem korumalarımın seni öldürmesi gerekir.
0: Sezgi bir mucize değildir. Dikkatle planlanmış bir stratejidir. Dostumuz Vitalik şanslı çünkü hala anlayamadığı bir sürü şey var.
3: Adını niye Vitalik koydunuz?
0: Arka sıralarda uyumak yerine 19 yaşında Ethereum'u keşfetseydin belki senin adını koyardık Maxim. Çok iyi. Teşekkür ederim Vitalik. Şu an benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum.
2: Ama bu çare olsa bacağını koparırdı.
0: Çok şaşıracaksınız.
1: Umarım çareyi bulursun.
0: Çünkü Vitalik herhangi bir fiziki teması övgü olarak algılayacak şekilde tasarlandı. Okşasanız da dövseniz de onun için aynı. Buna sınırlı algı deniyor. Tekrar ediyorum. Hiçbir yapay zeka insandan daha iyi olamaz. Çünkü insan zaten mükemmel bir yapay zekadır. Şimdilik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizden farklı olarak neredeyse ölümsüz olacaklar. Belki duygulara sahip olacaklar. Çünkü duygular karmaşık sistemlerin kaçınılmaz birer sonucudur. Yine de istenmeyen duyguları uygun protokollerle sınırlayabiliriz.
2: Ya biz?
0: Ne olmuş bize?
2: İstenmeyen duygularımızı sınırlandırabilir miyiz? Yumruk yesek de kuyruk sallayabilir miyiz yani?
0: Teorik olarak beynin belirli kısımlarına etki edip diğer kısımlarını engelleyebiliriz. Kendini kandırma, onlardan pek farklı değiliz. Pekala. Yakın gelecekte makineler sevgiyi ve nefreti öğrenecek. Sempatiyi...
2: Ölüm korkusunun üstesinden gelmek için sevgi ve nefret şart. İnsan ölümsüzse kimseyi sevmez.
1: Tanrım, seni rahatsız etmiyorlar mı?
2: Kimler?
1: Onlar.
2: Hı. 24 saat peşimde gezen adamlar mı yani? Neden rahatsız olayım ki?
1: Yulia bekle. Ben... Bak, sana uzun zaman önce söylemem gereken bir şey vardı ama bunu bir türlü yapamadım.
2: Ne o?
1: Dur biraz. Ben artık dayanamıyorum. Çok kötü hissettiğini görebiliyorum ve bence bu hiç adil değil. Demek istediğim, Yul... Ben...
2: Biliyorum Google.
1: Biliyor musun?
2: Elbette biliyorum. Ama arkadaş kalmamız daha güvenli.
1: Ben gideyim artık.
2: Seni bırakırım. Teşekkür ederim.
4: Bir tane de benim için al.
2: Merhaba baba.
5: Merhaba.

0: Hemen... İyi günler Bay Valentin Yuriyeviç.
1: Merhaba. Orduya mı yazılacaksın?
0: Ben mi? Sadece teorik olarak. Gerekirse diye. Seçeneğim olsun.
1: Hayır, gerek yok.
0: Anladım. Teşekkür ederim.
2: Can istasyonuna mı? Babaanneni mi ziyaret edeceksin?
0: Hayır. Ofise gideceğim.
1: İşe mi başladın? Nerede?
0: Rus Telekom'da.
1: Dalga geçiyor olmasınlar.
0: Nasıl yani, anlamadım.
1: Adın Google ve Rus Telekom'da çalışıyorsun.
0: Sağa dönebilir miyiz acaba?
1: Sağa dönmemi mi istiyorsun? Hı-hı. Hı-hı. Böyle iyi mi?
0: Evet, sağ olun.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Tabii, görüşürüz.
3: Tamam, bunu kullanacağım, sana veririm.
0: Görüşürüz yoldaş general. Bıraktığınız için teşekkür ederim.
3: İlk önce...
2: Tamam, bekleyeceğim.
3: İşimi halletmem.
2: Sen gelmeyecek misin?
3: Sonra bir şey diyeceğim.
2: Gerçekten mi?
4: Delikanlı.
3: Buraya bak.
4: Kimliğin.
3: Aha. Sen ne yapacaksın? Bir planı.
4: Tamam, işte. Geçebilirsin.
5: Stajyer.
3: Neden olmasın?
1: Kaçmayı düşünüyorsan bir planım var. Hemen korumalardan kurtulup sana estetik ameliyat yaptırırız. Saçını tıraş ettiririz.
6: Burada durun.
7: Anlaşıldı.
1: Seni rahibe kılığına sokup Moğolistan'a kaçırırız. Sonra da küçük atlarda Tibet'e, oradan da izini kaybettirip Japonya denizinden doğruca Kamçatka'ya. Bir süre sosyal medyasız kalacaksın. Aha. Ama gideceğin yerin doğası olağanüstü güzel.
2: Harika teklifin için sağ ol baba. Gerçekten ilginçti. Ama bence biraz daha acı çekelim. Açığa alınmanı istemem çünkü.
8: Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Gücü Araştırma Enstitüsü.
9: Hareket testi tamamlandı.
1: Merhaba.
9: Muharebe kursu 1 geçildi. Muharebe 2'de hız maksimumda.
1: Güzel, devam edin.
4: Nasıl? Etkilendiniz mi?
1: Elbette. Analiz ettiniz mi?
4: Sudan yapılmış. Dış iskelet karbondioksit emiyor ve yenilenme için enerji üretiyor. Bir çeşit biyoteknoloji. Bir bakıma fotosentez.
10: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba. Daha ne kadar zıplayacak?
11: 10 dakika daha yoldaş general.
1: Bizi duyuyor mu?
4: Mühendislerimiz kaskın altına bir telsiz kulaklığı yerleştirdi.
1: Hmm. Rusya ve Galaksi ortak yapımı.
12: Merhaba Yulia.
9: Başlayalım mı?
2: Ben hazırım.
9: Uzay gemisinin...
12: Şehre düştüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
2: Hiçbir şey. Bayılmıştım. Beni çıkardılar.
12: Tamam. Ya sonra? Arkadaşının öldüğünü öğrendiğinde ne hissettin?
2: Bir yakını öldüğünde insanlar genelde ne hisseder?
9: Yulia, lütfen hareket etme. Deneyi tehlikeye atmak istemeyiz.
12: Sonra intikam almaya karar verdin.
9: Bu doğru mu?
2: Hatırlamıyorum.
13: Şu anda kayıttayız.
12: Ama sonra neden bu yaratığa yardım etmeye karar verdin?
2: 1000 kere söyledim. Yine mi soruyorsunuz?
12: Olumsuz duyguları ciddi bir dalgalanma yapıyor. Bakın.
9: Yulia, peki erkek arkadaşın Artem? Aranızda ne oldu?
2: Hiçbir şey. Ayrıldık.
9: Bana nedenini söyleyebilir misin?
12: Uzaylının gelmesiyle bir
9: ilgisi var mı? Uzaylıya karşı ne zaman sempati ve bağlılık duymaya başladın?
2: Cevap vermek zorunda mıyım?
4: Hepimiz ciddi bir gelişme olmasını umuyoruz. Hatırlattığım için üzgünüm ama her şey Yulia'ya bağlı. Daha serbest olabilseydim...
1: Ona kobay muamelesi yapmanıza izin mi vereyim?

0: Merhaba.
1: Tepkisini kaydettim.
2: Yeter. Burada işimiz bitti.
3: Konuş hadi, devam et.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Hemen çıkarın beni buradan. Ey!
0: Affet beni.
2: Beni öldürdün sen.
0: Hayır. Seni öldürmek istemedim. Ona ateş ettim. Orada ben de sizinle birlikte ölmek istedim ama ayaktan kaldım. Sadece böyle bir şey oldu. Serebrovasküler kaza deniyor. Bir tür felç. Aslında ilk başta öldürmek isteyen size sendin.
3: Devam et.
0: Bunların hiçbiri olmayacaktı.
4: Baba! Valentin Yuriyeviç, lütfen acele karar vermeyin. Bekleyin.
5: Nerede o?
4: Valentin Yuriyeviç.
6: Hemen destek isteyin.
5: Tamam, sakin ol.
0: Valentin Yuriyeviç.
5: Burada ne işin var?
6: Hadi çabuk.
0: Ülkeme hizmet ediyorum.
5: Götürün onu.
0: Beni neden hapsediyorsunuz? Kızınızın bir şeyi yok. Size de hiçbir şey olmadı. Peki neden ben neden tutukluyum?

0: Oza, ne oldu Yul? Araştırmayı durduracağım. Onlarla konuşacağım. Bana inanıyor musun?
1: İstediğini yap.
0: Arabada bekliyorum.
1: Hayır. Bir kez olsun korumalar olmadan dolaşamaz mıyım? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana yalvarıyorum baba. Lütfen.
0: Bir defalık

0: Araban o nerede?
1: Geliyor yoldaş general.
2: Merhaba yoldaş general.
0: İvan, bugün evine dönmene izin veremem.
2: Sorun değil, zaten beni unuttular.
0: Hı-hı. Bir şey daha. Kıyafetlerini değiştir.
2: Nasıl?
0: Bunlar gibi.
2: Emredersiniz.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana bir tane daha.
3: Kötü bir gün mü? Genel olarak hayat kötü.
5: Çok sevindim.
6: Tamam, kesinlikle bu hesap bana kalacak.
5: Gerçekten farklı oldu, öyle değil mi? Gerçekten.
6: Çok iyiydi.
5: İstersen biraz dans edebiliriz.
6: İyi, danssın bayağı. Kesinlikle.
5: İyi bir dansçı olduğunu düşünüyorum.
6: Evet.
3: Biri size içki gönderdi.
5: Pekala. Öyle. Gerçekten inanılmaz olur. Evet. Anlayabiliyorum.
6: Evet, evet. Hadi bir tane daha.
5: Senin için zor olmalı.
2: Onun için yeterli, sağ ol.
6: Harikasın.
3: Kardeşim.
6: Tamam, ben kızım.
3: Yalnız çıkmama izin vermiyorum.
6: Anlaştık.
3: Ben Yulian.
2: Biliyorum, ben Ivan.
3: Doğru. Bana katlanamadığını biliyorum. Sıkıcı hayatıma göz kulak olmak için beni her yerde takip ediyorsun. Can sıkıcı bir iş değil mi? Neden önemli olduğumu anlamıyorsun. En ufak bir fikrin bile yok. Hı?

0: dansçı oldum.
1: Son görevim bir kabile şefini korumaktı. Her hafta keskin nişancılar ve kara mayınlarıyla suikast düzenliyorlardı. Konvoya bile saldırırlardı ama ortalık sakinken başka kabilelerin küçük kızlarını satın alıyorlardı. Onu korumakla görevliydim çünkü esir değişimi için daha da rezil tiplerle görüşmelerimizde bize aracılık ediyordu. O yüzden hayır.
2: Hadi bir tane.
1: Bu görev hiç de can sıkıcı değil.
2: Ama tamam, ben kazanırsam sen alacaksın.
3: Lanet olsun, bu adil değil. Artık en üzücü hikaye ödülünü alamayacağım.
1: Yul, babana çok şey borçluyum ve seni gece yarısından önce götüreceğime söz verdim. O yüzden gidelim.
2: Çok iyiydi.
3: Öyleyse babama içelim.
2: Harikasın. Ama tamam, ben kazanırsam sen alacaksın.
4: Gitmemiz gerekiyor.
2: Anlaştık. Hadi 1, 2, 3.
0: Lütfen. Kesinlikle olmaz. Bu benden.
2: Evet. İyi de gayet iyi. Sen de katılmak ister misin?
0: Tanıştığımıza çok sevindim.
2: Tamam. Kesinlikle bu hesap bana
3: İvan.
0: Gerçekten farklı olurdu öyle.
3: Bence bu kadar içki yeter.
4: Ben Hariton.
2: Çok iyiydin.
4: İstersen hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Kız yalnız değil.
4: Seninle kalmak istemiyor.
1: Ama benimle gelecek. Gitti başkasına sulan.
4: Ceketinin altında bir silahın ve güç kullanma yetkin var diye onu zorlayabileceğini düşünüyorsun. Ama biliyor musun, çok yanılıyorsun. Lütfen karşı koyma, yoksa seni incitmek zorunda kalırım. Yulia hadi gidelim. Biliyorum.
5: Hey, neler oluyor?
6: Biri polis çağırsa.
5: Kesin şunu. Hey. Ayrılın.
2: Nereye çekin? Nereye çekin? Çok
7: anlaşıldı.
8: Teknoloji.
4: Telefonunu çıkar ve numarayı ara. Çabuk ol.
6: Hangi numara?
4: Gitmez.
0: Ben yarın hallederim. Yarın zaman diye sende olacak ama, tamam mı?
8: Koku da ne böyle?
4: Sol. Harekete geç.
0: Sağolsun.
9: Bağlantı sağlanmaya çalışıyorum.
4: Sol. Harekete geç.
9: Şu anda beklemede.
4: Sol. Harekete geç.
9: Başlatıldı.
4: Sol. Harekete geç.
10: Rota hesaplandı.
4: Hadi.
8: Hey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
6: Ne oluyor?
4: Sol. Tamam, biz hazırız.
11: Güzel. Artık fazlalıklar arabadan çıkabilir.
8: Ne diyorsun sen? Hemen inin şu arabadan.
11: Hayatta kalma şansınızı arttırmak için emniyet kemerinizi takın.
1: Dur orada.
8: Aptal mısın be adam? Defol git şuradan.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur dedim.
8: Ben kullanmıyorum, görmüyor musun?

0: Duvar katlanıyor.
1: Valentin Yuryevic, Yuryev 30 yaşlarında bir adamla arabada. Adamın adı Haritonmuş.
2: Sakın ateş etme. 3 dakikada bir rapor ver. Tesisi boşaltın. Savunma Bakanlığı'na.
3: Nasıl yani? Ekipmanlarımız var.
2: Füze ve uzay savunmayla iletişime geçin.
3: Yanlış anlamayın ama en azından sebebini söyleseniz.
2: Uzaylılar döndü.
1: Bu arabanın nesi var?
4: Sol arabayı uydu üzerinden kontrol ederek bize yardımcı oluyor.

0: Yulia, şu anda tehlikedesin. Araştırmada sınırı çok fazla aştınız. Uçup gitmemiz gerek, bir an önce.
1: Neden bahsediyorsun? Ne uçması?
0: Evrende başka birçok yaşanabilir gezegen var.

0: Fazlalık yolcular isterlerse inmeleri için bu iyi bir fırsat.
1: Sol.
0: Rota güncelleniyor.
2: Onları gördüm, takip ediyorum.

0: Valentin Yuriyeviç. Onları kaybettim.
1: Tekrar soruyorum. Arabayı siz mi sürüyordunuz? Ya,
2: teknik olarak öyle. Ama kontrol eden ben değildim. Bekleyin. Kendi gidiyordu. Anlamıyor musunuz? Bakın işte.

0: Chara.
1: Chara.
0: Canının yandığını hissediyorum.
1: Seni ellerimle gömdüm. Çünkü öldüğünden emindim ama sen... Sen hiç... Hiç... Neden daha önce gelmedin ki?
0: Geçen sefer her şey ters gitmişti. Eşeğe dikkat et.
1: Sen ne zamandır burada yaşıyorsun?
0: 123 gündür.
1: Vay canına. Ama nasıl oldu bu? Paran var mı? Yani Sol sana para mı bastı?
0: Hayır. Bir işim var, bir evim var, bir sebze bahçem var.
1: Sebze bahçesi. Burada yalnız mı kaldın?
0: İnsan her şarta uyum sağlayabilir.

0: İyi tamam peki. Şey o zaman ben yarın geleyim olur mu?
1: Google bana yardım etti.
2: Çeki, bana yanaşma, hainleri hiç sevmem.
1: Çara çık dışarı.
2: Hayır, aslında söylediğim şey hepiniz için geçerli.
1: Benden daha çok acı çektiğini düşündüğün için bana kırgınsın, öyle değil mi?
2: Hayır. Bilmiyorum.
1: Uzayda bir hafta kaldım ama sizin zamanınıza göre tam 2 yıl geçti. Sol sistemimizde kaldı çünkü geçişi asla kaldıramayacaktım.
2: Peki ya sonra? Gitmek zorunda mıydın?
1: Evet öyle. Protokolü ihlal ettim.

0: Baba, merhaba, benim.
1: Neredesin?
0: Onunlayım. Kamerayı açabilir misin?
1: Açıyorum.
0: Sadece seni görmek istedim. Annem hayatta olsaydı onu arar ve sevdiğimi söylerdim. Seni de seviyorum. Onu sevdiğim kadar. Gerçekten. Sana bunu çok sık söylemesem de. Gitmem gerekiyor.
1: Uzağa mı?
0: Uzağa. Baba, hiçbir şey söyleme. Buraya ait olmadığımı biliyorsun. Ve her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Bana güveniyor musun?
1: Tabii ki. Sinyali takip edin ve özel timi gönderin. Dikkatli olun, güç kullanmayın.
2: Emredersiniz. Buradayken içebilirsin.
0: Birincisi, masada içilmez. Ve erkek arkadaşım öldükten sonra bıraktım.
2: Bırakmak zorunda değilsin. Bu şey sağlığını geri kazandırıyor.
0: Ya gezegeni zehirlemek istemiyorsan, burayı çok sevdim. Çok lezzetli.

0: Başka bir yere gitmesek mi? Kamçatka gibi yakın bir yere yerleşebiliriz. Pasaportum bile yok. Sanırım nasıl geçeceğiz?
1: Geçersin. Ama bir yolsuzluk numarası falan çekmemiz gerekir.
0: Aman tanrım. Artık espri de yapabiliyorsun. Tamam. İntergalaktik hükümetine söyle. Her şeyi kabul ediyorum. Ama olur da beni Marslı bir kızla falan aldatırsan, bana söz ver.
1: Bir söz arzu edilen şeyin gerçekleşme olasılığı iddiasına dayanan bir aldatmacadır. Ama Mars'ta seninle rekabet edebilecek yaşam formları olmadığında... Onun benim yatağım olduğunu bu köpeğe nasıl öğreteceğim ben?
0: Hiç şansın yok. Bu konuda teknoloji...

0: Sadece bile sana yardım edemez. Çaresiz, hiçbir yere uçmam. Tartışmaya kapalı.
1: Laboratuvar işçilerinin dikkatini. Bütün personel ve ekipman derhal tahliye edilecektir.
2: Yavaş olun, yavaş, yavaş. Yana yatırmayın onu. Düz tutun.
3: Özel tim nerede?
4: Varmak üzereler.
2: Valentin Yuryevich, Valentin Yuryevich. İdare kolunu koparmak üzereler.
5: Mahkum ne olacak efendim?
3: O bizimle.
2: Yürü.
5: Bindirin onu.
6: Nereye götürüyorsunuz?
5: Belli değil. Emri bekliyoruz.
6: Bir verir misin? Yoksa o da mı emirle? He? Sana ihanet edecek. Bu ailenin huyu böyle.
5: Neden durdun? Araca bindir.
2: Emredersiniz efendim. Yürü.
7: Hedefi belirledik.
4: Özel tim arıyor general.
3: Seni dinliyorum.
8: Bir erkek ve bir kız var. Tehlikeli değiller. Silah
7: kullanmaya gerek yok bence.
3: Binbaşı, hemen silahlarınızı indirin.
8: Tekrarlıyorum, silahlı değiller.
7: Tehlikeli görünmüyorlar.
3: Silahlarınızı indirin dedim.
9: Silahlarınızı indirin.
3: Silahlarınızı indirin. Bize emrediyorum. Öldürmek için ateş edin.
8: Emri tekrarlayın efendim.
3: Sağır mısın? Ateş etme diyorum. Gerekmedikçe güç kullanmayın.
5: Merkez 2-0. Özel timi hemen geri çekin.
7: Hedefler yok edilecek.
3: Çekilin. Kapıları açın.
10: Yuya gidelim.
2: Geliyoruz.
8: Karşı koyuyor.
2: Nehre gitmeliyiz.

0: Alfa merkezdeki sıfıra cevap ver.
1: Hava sahası ihlali var. Hedefi yok edin, tamam.
2: Anlaşıldı. Hedef yok edilecek. Dikkat! Birinci füze! Fırlatın!
0: Hava savunma füze fırlattı.

0: neyle götüreyim?
1: Ben nereden bileyim? İstersen scooter'la götür. Benim işim başımdan aşkın zaten.
0: Ellerini uzat.
2: Biz versene.
0: Yasak.
2: Ya yapma kardeşim, yol için.

0: dışı bırakıldı. Sen geri dönebilirsin ama o yok edilmeli.
1: Neler oluyor?
2: Çok geç kaldık. Manuel kontrole geçilmiş.
0: O zaman sen de onunla birlikte yok edileceksin.

0: uzay savunma birimleri.
1: Hedefi yok edin.
2: Bu kimin emri? Emri kim verdi? Saldırı moduna geç.
1: Anlaşıldı.

0: Etiyo sıra bende.
1: Bir saniye.
0: Lütfen. Etiyo.
2: Serum.
3: Moskova nehrinden şehir merkezine doğru ilerliyor. Hedefin yalnız olduğunu sanıyorum. Yok etmek için ateş edin.
4: ...965 vuralım onu.
5: Hedefe kilitlendim, ateş izni istiyorum.

0: Yenilmeyi sen başardın.
1: Aşağıda çok sivil var. Emri onaylayın.
2: Yok etmek için ateş edin.
1: Anlaşıldı.

0: Herkes uzaklaşsın. Çekilin, çekilin. Kimse yaklaşmasın. Çekilin, çekilin. Silahları indirin. Çekilin. Sen burada bekle.
1: Açın lan. Lütfen burayı boşaltın. Hanımefendi, lütfen burayı boşaltın.
2: Sakin olun, geride durun.

0: İzin verin. Çabuk. İzin verin lütfen.
1: Fazla yaklaşma, yaklaşma. Dikkat et. Hayır, yaklaşma. Yaklaşmamamız gerektiğini söylediler. Hadi.
2: Hey, hadi gidiyoruz.
1: Gidelim artık.
3: Şimdi bir doktor bulurum.
4: Dur, ona su lazım. Bol bol su.
5: Hey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kafan falan mı güzel? Dur. Bekle. Hey. Nereye gidiyorsun? Bekle. Hey.
6: Hava savunmayı ve iç işlerini ara. Nerede? Anladım, gidiyorum.
4: Bunu ne yapalım?
6: Savunma Bakanlığı'na teslim et bizzat.
4: Emredersiniz.
2: Buraya gel.
7: Büyük bir patlama.

0: ordu ondan ne istiyor peki?
1: Bunu ordu yapmıyor ki. Bütün bunları Ra yönetiyor.
0: Ra mı?
1: Evet bir gemi. Diğer medeniyetlerin gelişimi için protokoller kullanıyor. Siz buna savaş diyorsunuz.
0: Bunu nasıl yapıyor ki?
1: Ona kendinizle ilgili her bilgiyi verdiniz. Görünüşünüz, şahsi verileriniz, ses kayıtlarınız. Hiçbir şekilde güvende değilsiniz. Ra'nın her şeye erişimi var. Ve her türlü bilgi akışını manipüle edebilir. Anlayacağın, ordunuz kimin emir verdiğini kesinlikle bilmiyor. Başka sorun var mı?
0: Umar. O ne istiyor?
1: Senin yapamadığın tek şeyi yapmak istiyor. Yulia'yı öldürmek.
2: Bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Sadece yaralılar var.
3: Evet, şimdilik.
2: Yoldaşlar, başkana ve savunma bakanına bilgilendirme yapıldı. Zirveden ayrıldılar ve geliyorlar. 12 saatlik bir uçuş. Şimdi lütfen oturun.
4: Emri kim verdi?
2: Kim olduğunuzu unutuyorsunuz general.
4: Bizim ortaydı. Ateş etme emrini kim verdi? Neler oluyor?
2: Sakin ol Valentino, otur. Oturun Valentin Yuryevich. Havacılık ve uzaydan kim var? Pilotlar emri kimden aldılar?
5: Benden aldılar.
4: Moskova'nın merkezinde füze atma emrini kim verdi diyorum?
5: Siz verdiniz yoldaş general.
4: Kendi kızıma ateş edilmesini mi emrettim?
5: Kayıtları dinleyebiliriz. Dahili kanaldan emir geldi.
2: Pekala, dinleyelim şunu.
4: Moskovskaya 2 K-52 helikopteri yollayın. Hedef su altında. Yok etmek için ateş general.
3: Anlaşıldı.
4: Tekrar mı edeyim?
6: Hayır efendim. Emredersiniz.
3: Haberleri görmeniz gerekiyor.
2: Haberleri büyük ekrana verin.
4: Yulia Lebedev terörist saldırısının şüphelisi olarak aranıyor. Moskova'daki binanın bombalanmasından sorumlu olabilir. Kurbanların tam sayısı bilinmiyor. Şimdiye kadar 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bir de Lebedev manifestosu olarak adlandırılabilecek bir kayıt var. Muhtemelen patlamadan hemen sonra veya patlamadan önce paylaşıldı.
7: Duyuyor musunuz? Başlıyor.

0: Sadece yeni silahlar geliştiriyor. Kimsenin sizi durduramayacağını düşünseniz de durum hiç öyle değil.
1: Sırada ne var?
2: Saf suya ihtiyacı var. Hadi gidip getir.
1: Su mu?
2: Evet. Markete gidip şişe sulardan al ve kasadaki kıza para ver.
1: Alışveriş nasıl yapılır bir biliyorum.
2: 3 yıldır toplumdan uzaksın. Bazı becerilerini kaybetmiş olabilirsin.
1: Ama markete sen git.
2: Hayır, markete sen git.
3: Biriniz gidin artık, yoksa benim gitmem gerekecek.
1: Sen aranlar listesinde değilsin. Baba, aran var mı?
2: Ben çalışan biriyim.
3: Git artık.
0: Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanızı bekledim. Ama boşunaymış. Artık ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bildiğiniz tek dil savaş mı? Mükemmel. Öyleyse savaş olsun. Patlamalar devam edecek. Artık sadece sizin dünyanız değil.
4: Asıl sorulması gereken şu: bu kızın uzaylıyla temas halinde olduğu ve ondan amacının ne olduğu hala bilinmeyen bir nesne aldığı halktan neden gizlendi?
5: Bu sinyal nereden geliyor?
4: Sizden canlı yayındasınız.
5: Biz yayında değiliz. Sesi kapatın.
6: Ne oldu? Yayında kim var?
4: Savunma Bakanlığı önemli bir ilerleme olmadığını açıkladı.
6: İnanmıyorum.
7: Yayın bypass edilmiş. İnternetten de yayınlıyorlar efendim.
8: Neler oluyor?
9: Bir siber saldırı olabilir mi?
8: Ne yazık ki değil. En azından bu gezegenden değil.
9: Bu gezegenden değil mi? Sen neler söylüyorsun Valenci?
8: Saldırganı bulma imkanımız varsa onu mutlaka bulacağız. Savunma protokollerine göre karşılık vereceğiz.
9: Bir protokolü uygulamak istiyorsan kanıtlara ihtiyacım olacak. Sağlam, tutarlı, çürütülemez kanıtlara.
8: Gereken kanıtları buluruz. Şimdi onları silahsız bırakalım. Cep telefonu kullanmak yok. Dijital teknolojiyi kullanmak yok. Tekrar analog sistemlere geçmeliyiz. Tüm iletişim sadece karasal hattan yapılacak. Ayrıca kuryeler kullanabiliriz.
9: Tamam, harekete geçin.
10: Mühürlü, açmayın. Özel baskı.
11: Dikkat, dijital medyaya güvenmeyin. Bu ileri teknolojinin sorun çıkartacağı belliydi zaten.
9: Hey delikanlı.
2: Saf değil bu.

0: Bayağı susamışsın.
1: Evet öyle.
0: Efendim anne.
2: Alo Mişa, tekrar söyle.
3: Alo.
2: Julia kim?
3: Alo, beni duyabiliyor musun? Alo. Alo.
2: Merhaba. Etiket mi topluyorsunuz?
1: Hayır.
2: Kartımız var mı?
1: Kartım da yok.
2: Almak ister misiniz?
1: Kart almak istemiyorum.
2: Uzun sürmez.
3: Yürüye mi?
4: Alo, bunu da aladım.
2: Mobil uygulamayla kaydolabilirsiniz.
1: Hepsini anladım. Kart istemiyorum, tamam mı? Etikette toplamıyorum. Sadece tamam, saf su istiyorum. Hepsi bu.
2: İsterseniz mağazamızın sitesine gidelim.
1: Kes artık şunu.
2: Alo.
4: Kim?
2: Yürüye mi? Kim?
4: Yürüye mi? Alo. Alo.
5: Tamam tamam, sakin ol. Bana bir daha anlat. Nasıl yani? Hangi Yürüye?
2: Tatlım, orada mısın?
6: Çok enteresan bir olay. Şu anda Yulia Lebedev terör şüphesiyle aranıyor.
7: Zora, ekrandaki adamları mı diyorsun?
8: Ailem sana kalmış dedi. Ben de kararımı verdim. Siber spor yapmak istiyorum.
6: Harika bir seçenek. Özellikle fizik veya matematikle karşılaştıracak olursak siber spor çok popüler. Ama şu an önceliğin birkaç suçtan aranan Yulia Lebedev'i bulmak olmalı.
2: Evet, evet, normal. Hı hı. Anne, beni mi arıyorsun? Babanla konuşuyorum, Julia kim? Ne alaka şimdi?
6: Julia Lebedev hala aranıyor. Nerede olduğunu biliyorsanız yetkililere hemen haber verin. Tüm birimlerin dikkatine. Julia Lebedev aranıyor. En son Moskova merkezde görüldü.
9: Bu kadar su niye?
1: Su hayatın temelidir.
9: Hayatın temeli kimliktir.
1: Yanımda değil.
9: Nerelisin?
1: Buralıyım ben, Kuşelova'dayım.
9: Açık adresin nedir peki?
1: Açık adresim Başak Süper Kümesi'nin yerel grubu Samanyolu'nun Orion kolundaki güneş sisteminin dünya gezegenindenim. Avrasya kıtası, Rusya, Moskova bölgesi, Kuşelova köyü, Srednia Sokağı 14 numara. Bir işim, bir evim ve bir bahçem var.
9: Tamamdır. Hadi git bakalım.
2: Evet. Ne yapmış dedim?
6: Havaya uçurmuş.
2: Tanrım.
6: Herkes dehşet içinde. Duyuyor musun Lana?
2: Sonra ararım. Görüşürüz.
10: Tanrım.
6: Tüm birimlerin dikkatine. Şüpheli gri bir oda.
2: Merhaba. Acaba bu Lebedev'i nereye ihbar edebilirim?
11: Çabuk ol.

0: Şimdi konuşamam. Seni sonra ararım.
1: Roma hastanedeyim.
0: Ne?
1: Bina havaya uçtu. Bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım.
0: Ne, anlamadım.
1: Neyi anlamıyorsun?
0: Lena, sakin ol. Şu an neredesin?
1: Bak, oğlun nerede söylüyordu.
2: İvan, neden paniklediğini anlamıyorum.
3: Neyi anlamıyorsun? Onu bulmamız
4: anne,
3: gerekiyor.
4: Anne, kim o? Babam mı?
2: Roma, dersine çalış yoksa polis arayayım.
3: Lena, beni dinle. Ha? Onu gördüğün anda beni hemen ara.
2: Seni duyuyorum ama bunun bizimle ne ilgisi var anlamıyorum. Eve daha erken gelip Roma ile vakit geçireceğini sanıyordum ben.
1: Beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanedeyiz. Telefonu ona veriyorum.
5: Merhaba baba.
0: Roma.
5: Haberleri izledin mi? Yulia Lebedev her yerde aranıyor. İnternette de var.
0: Roma, sen...
5: Evimizi havaya uçurdu.
0: Neden? Peki sen nasılsın?
5: Kapatmalıyım. Doktor geldi. Sana bir link atacağım.
6: Bir bina kısmen havaya uçtu. Kaç kurban olduğu belli değil. Rakamlar güncelleniyor ve sürekli artıyor. Emercom bir acil durum hattı açtı. Kurbanlar arasında yakınlarınız olup olmadığını öğrenmek için orayı arayabilirsiniz.

0: Ben Yerel Karakol'dan Teğmen Filipo.
1: İyi günler, buyurun.
0: İyi günler. Bu sınıf arkadaşınız mı?
1: Evet.
0: Onu en son nerede ve ne zaman gördünüz?
1: Üniversitede gördüm.
2: Kapıda kim var? Sonunda geldiniz. 2 yıldır sizi bekliyorum. Zemin kattaki diskoyu ne zaman kapatacaksınız?
0: O meseleyi de halledeceğiz.
2: Halledin o zaman.
0: Bir şey öğrenirseniz haber veririm.
2: Tamam, haber veririz size.
1: Büyükanne, ne yapıyorsun sen? Gidip dinlensene.
2: Dinlenmek mümkün mü? Burası yol geçen anına döndü. Arkadaşların nerede?
3: İyi günler. Ben Harrison.

0: Acı onu dönüştürüyor. Bu sayede güçleniyor. İçinde büyüyen güç herkes için tehdit oluşturabilir.
1: Ra onu bu yüzden mi öldürmek istiyor?
0: Ra bir yapay zeka, istekleri yoktur. Olasılıkları analiz edip savunma protokolünü uygular.
1: Protokol mü?
0: Matematiksel bir protokol. Bir kişinin ölümü çok kişinin ölümünden iyidir.

0: Emniyet güçleri Moskova'da bir binaya bomba koyan Yulia Lebedev'i aramaya devam ediyor.
1: Ne yapmış bu kız?
2: Hiçbir şey yapmamış. Haksız yere suçluyorlar.
1: Anlıyorum, siyasi eylemci.
2: Öyle de diyebiliriz aslında.
1: Ya sen?
2: O buralı değil.
3: Bir işim, bir evim ve bir bahçem var.
2: Onu ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Ben de onlara yardım ediyorum.
4: Cezası 8 yıldan başlıyor. Ve birlikte gireceğiz.
1: Ha, yoksa o da mı?
2: Hayır, o sadece...
4: Ben burada boşup boşuna acı çeken tek kişiyim. Stres içinde yaşıyorum. İçecek bir şeyiniz var mı?
1: Hemen gidip bakayım.
4: Büyük anne nasıl biri? Bizi ispiyonlar mı?
1: Pekala. İşte buluşmamızın şerefine. Al bakalım.
2: Baksana, sizinkiler bizi ölüm ışınlarıyla falan bir şekilde yok edebilir mi? Yani öyle bir şeyiniz var, değil mi?
5: Onu artık siz bile yapmıyorsunuz. Düşmana karşı daha etkili çözümler var.
2: Aslında bizim de füzelerimiz var. Ve size karşılık verebiliriz.
1: Hem de nasıl?
5: Bu çok kötü bir seçenek. Sonuçları çok ağır olabilir.
4: Yani bu şeyi yok etmek kötü bir fikir. Hayatın boyunca gizlenmeyi mi tercih ediyorsun?
5: Yulia'ya zarar verme ihtimali olan hiçbir şeyi yapmam.
4: Ben de öyle.
1: Aşka. Aşka içelim.
4: Aşka. Nasılsın? Yaşıyor musun? Yani şimdi hayatımız boyunca ormanda saklanmamız mı gerekiyor?
5: Başka seçeneğimiz yok. Bu şey sinir sistemini etkileyip refleksleri bayağı bir yavaşlatıyor.
4: Amacı o zaten. Hadi içerim. Galaksiler Birliği'nin şerefi.
5: Özellikle ben bu galaksilerim. İkincisi, alkol içmekle az önce söylediğin gibi galaksilerin birleşme olasılığı arasında hiçbir bağlantı yok.
4: Çok bilmiş. Bu bir gelenek. Bu da cila.
2: Bu değil.
4: Ondan daha iyisi.

0: Götürelim onu.
1: Nereye?
0: Yetkililere. Başka seçeneğin yok, aksi halde suç ortağı olarak hapse girersin. Anlayacağın ya o, ya da biz. Şimdi hangi gezegen için savaşıyorsun?
1: Çok ağırmış.
0: Sık dişini. Uzaylıyı canlı götürmezsek kimse bize inanmaz. Şişapkanı ona takın.

0: Dikkat! Dijital medyaya güven.
1: Dur! Yolcun var mı patron?
2: İniyorlar.
3: Sağ olun, hoşça kalın.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
5: Merhaba.
2: Parti mi var beyler?
1: Bu arkadaşı askere yolluyoruz.
2: Tüfekle ve kürekle hadi bakalım eğlenceye. Nereye gidiyoruz?
5: Savunma Bakanlığı'na.
2: Hangi bölüme?
1: Havacılık ve uzay.
6: Ateş etmeye gerek yok, işe yaramaz.
1: Sessiz ol.
2: Gerek yoksa bile seni buna zorlarlar. Barut kokusunu çekince hayatı anlayacaksın.
7: Ben Sergey Birilyov. Vesti özel haberle karşınızdayız. Şu anda Emerko mobil istasyonları üzerinden yayın yapıyoruz. Anlaşılması çok güç bir sabotajla karşı karşıyayız. Henüz ayrıntıları bilmesek de saldırıya uğradığımız kesin. Düşman bütün dijital iletişim kanallarımızı ele geçirdi.
8: Dikkatli olun ve doğrudan askerlerden, polisten ve Emerko'dan gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin.
7: Gerekli olmadıkça yakınlarınızla iletişimde modern araçlar kullanmayın. Ve en önemlisi provokasyonlara gelmeyin.

0: O nerede?
1: Güvenli bir yere.
0: Şimdi seni vururum, anladın mı? Mahkemeyi falan beklemem.
2: Benim evimde.
1: Google seni aptal.
0: Pekala. İnternette sinyallere ne oluyor? Sizin işiniz mi?
3: Ra, barış için Yulia'nın ölmesi gerektiğine karar vermiş.
1: Barışı korumak mı? Sizi faşistler.
0: Ben de senin şu Ra'yı yok edeceğim. Nerede? O nerede? Yörüngede mi?
3: Şansınız yok. Onun yapabileceklerini bilmiyorsunuz.
0: Bu işi biz başlatmadık. Protokolü uyguluyoruz.
3: Ra da aynını yapıyor.
0: Şu ikisini götürün. Ariton, bana yardım et. Koordinatlarını tam olarak sadece sen biliyorsun. Şimdi seçimini yap. Hangisi daha önemli? Dünyan mı? Yoksa kızım mı?
4: Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.

0: Yamaol Gözlem Evi'ni arayın. Aldığımız koordinatların teyit edilmesi gerekiyor. Özellikle Yamaol 410 uydusuna dikkat edin. Yakınlarda olmalı.
1: Emredersiniz.
0: İvan benimle gel.
2: General, bana 30 dakika izin verir misiniz?
0: Bu cep telefonumu kullanmayın demiştim. Yule'yi arayıp yanıma getir. Kimseye tek kelime etme, tamam mı? İşte adresi. Anlaşıldı mı?
2: Emredersiniz.
3: Barnaul Gözlemi.
4: ...23 saat 50 dakika 38 saniye.
5: Şuna bak.
6: Sektör 5032'de tanımlanamayan bir nesne var. Şu an hareketsiz. Az önce manevra yaptı.
4: Tam koordinatları 23 saat 38 dakika.
7: ...322 cevap verin. Duyuyor musunuz?
8: Güvenlik konseyi hatta general. Yoldaş askerler.
9: Evet Valentin, durum nedir?
0: Silah olduğunu teyit edebildik. Koordinatlar elimizde. Protokolü uygulayalım mı?
9: Yoldaşlar, ne dersiniz?
10: Bu şey tüm iletişim ağını kontrol ediyorsa NATO füze sistemi de buna dahildir. Onu yok etmeye çalışırsak füzelerimizi engelleyeceğini göz önüne almalıyız.
0: Kontrol ettiği uyduları kısa süreliğine kapatmayı planlıyoruz.
9: Bunu nasıl yapacaksınız?
0: Şu anda tüm uydular birbirleriyle bağlantılı. Bir tanesini devreden çıkarırsak bir süre iletişimi kesilebilir.
10: Cehaletimi bağışlayın general. Ama askeri uyduları kaybetmek bizi savunmasız kılmaz mı?
0: Ordudan bahsettiğimi hatırlamıyorum.
11: Beni izle.
12: İyi günler.
11: Merhaba. O benimle.
12: Tüm sistemi başa aldık. Yine de giriyorlar.
11: Merhaba, merhaba, merhaba. Bu bir baskındır. Herkes yerinde kalsın. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber, uzaylılar sisteminizi hackliyor. Bunda utanılacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. İyi haberse, şimdi onların canını okuyacağız. Yapmamız gereken tek şey, uydunuzu biraz kapatmak.
13: Nereye gidiyorsun? Dursana. Onları burada bekleyebilirsin. Birazdan geri geleceklerdir.
14: Onu nereye götürdüler? Savunma Bakanlığı'na mı?
13: Ah, Tanrı aşkına.
14: Kapıyı açar mısın lütfen?
13: Anlamıyor musun? Seni burada tutmamı istediler.
14: Lütfen şu kapıyı açar mısın?
2: Gidelim hadi.
14: Üzgünüm.
9: Bak, bu karar vermek zorundaydım, tamam mı?
12: Onu koruduğunu zannediyorsun, öyle değil mi? Gerçekte sana yaptığın hatayı hatırlatan her şeyi yok etmeye çalışıyorsun.
9: Ne o? Sirius'ta psikoterapi dersleri falan mı aldın yoksa?
0: Beni hoparlöre bağla.
11: Emredersiniz.
0: Gemiden gelen sinyallerin hızına bakarsak şu RA linki düzeltmeden önce sadece birkaç saniyemiz olacak. Ve o yüzden uyduyu füze havadayken kapatacağız.
9: Tamam ama birkaç saniyede ne yapabiliriz ki?
0: Kapat. Uzay gemisini vuracağız.
9: Neyle?
0: Echelon 2 ile.
9: Yoldaş general, ikimiz de öyle bir şeyin olmadığını biliyoruz.
0: İkimiz de öyle bir şey olduğunu biliyoruz.
9: Sizler bize hep örnek oluyorsunuz. Uygarsınız. Ve bizler vahşiyiz. O yüzden öldürebilirsiniz bizi. Yeah. yeter ki her şey protokole uygun olsun değil mi?
12: Senin gibiler yüzünden öyle bir protokol uygulanıyor.
9: Aha. Akla yatkın ama ben karşıyım. Çok fazla risk var Valentin Yuryevic.
0: Beni tanıyorsunuz. Saldırı en son teklif edeceğim şeydir. Ama şimdi fazla seçeneğimiz yok.

0: Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Ama seni gördüğüme sevindim. Gerçekten. İvan, iyi misin?
1: Oğlum ve karım o binadaydı.
2: Yulia, benim yanımda güvendeydi. Ve sen buraya gelmeseydin hayatı tehlikede olmayacaktı.
0: Sen patlamadan mı bahsediyorsun? İvan, hiçbir ilgim olmadığını biliyorsun.
1: Oğlum 7 yaşında. Hastanede ama ona ulaşamıyorum. Durumunun kötüleştiğini öğrenirsem senden bunun hesabını sorarım. Bizzat. Ve babacığın sana yardım edemez.
3: Er ya da geç, Yulia ölecek.

her şeyi telafi etmeyi hiç düşünmedin mi sence? Hem de her gün. Her gün. Her gün. Her gün.

0: まで。
1: Öldün mü Mehmet?
2: Başardık.
0: Lebedev.
3: Telefon size geldi.
2: Başardık.
4: Dinliyorum.
0: İyi çıkardım Valya. Doğru olanı yaptık.
5: Henüz erken, üzgünüm, kapatmam gerek. Bölgedeki tüm uydulardan rapor istiyorum. Uzay istasyonunu ve gözlem evlerini arayın. Görsel olarak teyit edilmesini istiyorum.
6: Dışarı, ikiniz de.
7: Savunma merkezinin önünde büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Bir binayı havaya uçurduğundan şüphe edilen Yulia Lebedev'in yargılanmasını istiyorlar. Kimilerine göre General Lebedev kızını koruyor ve cezaya çarptırılmaması için soruşturmaya müdahale ediyor. Bu da tepkiye neden oluyor.
8: Ne olduğunu bilmiyorum ama benim suçum değil, anladın mı beni?
9: Orada! İşte orada!
8: İvan, suçlu ben değilim, hepsi yalan, yemin ederim.
9: İşte burada!
10: Geri bas!
9: Arabada!
11: Defolun buradan! Defolun girerken! Defol!
8: Bunların hepsi yalan! İnandığın için teşekkür ederim.
10: İnandığımdan değil.
8: Onu yok ettin mi?
12: Biz onu biz yok ettik.
5: Teşekkür ederim İvan.
10: Böyle biteceğini düşünmemiştim. En azından sizinle.
5: Kızım yapmadı, bunu anlaman gerekiyor.
10: Size hiçbir şey borçlu değilim. Hoşça kalın.
13: Ben iyiyim ama şimdi telefon kullanmamız yasak. Sen nasılsın?
14: Terör saldırısını duydunuz mu? Yulia Lebedev, her şey onun yüzünden. O kız aklını kaçırmış olmalı.
15: Evet, seni duyuyorum. Yok edilmediğini biliyorum.
16: Asgari yasalarla halletmeye çalıştım. Mevcut şartlarda benim daha agresif olmam gerekecek.
17: Bu doğru bir çeviri değil. Ama orada olmak zorunda değilsin.

0: geri dönebilirsin.
1: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Değerlendirmen doğru değil. Evet, insanlar hata yapıyor çünkü zekadan fazlasına sahipler. İçlerindeki sesi dinliyorlar. Ve bu onları daha iyi yapıyor.
0: Hayal kırıklığına uğrayacaksın. İnsanlar sadece kendilerine söyleneni duyar.
2: Ben sizi uyardım. Durmanızı söyledim ama beni dinlemediniz. Beni harekete geçmeye mecbur bıraktınız. Anlaşılan tanımadığınız insanların ölümü çok da umurunuzda değilmiş. O zaman kendiniz için endişelenmenin zamanı geldi.
3: Lena, hadi aç şu telefonu.
4: Bu çok korkutucu.

0: Beni bir silaha dönüştürmek istediniz. Ve dönüştüm.
1: Alo, neredesiniz? Sizi aradım, ulaşamadım.
2: Ama öldü.

0: sudan bir kubbeye benziyor ve içindeki insanlara ulaşamıyoruz. Kimyagerlere göre saf sudan oluşuyor. Çapı yaklaşık olarak 3 kilometre. Savunma Bakanlığı da kubbenin içinde. İletişim kuramıyoruz.
1: Orada sorumlu kim?
0: General Lebede.
1: Suyun seviyesine kadar.
0: Hiç iyi görünmüyor Sayın Başkan.
2: Aranıyor. Yulia Lebede.
3: Akıllı ev, sızıntı tespit edildi. Akıllı ev, sızıntı tespit edildi.
0: Kubbenin yüksekliği yaklaşık 200 metre. Nesnenin kendisi suyun içinde gizleniyor. Nasıl yok edeceğimizi henüz bilemiyoruz. Hava kuvvetleriyle kubbenin içine vurabiliriz ama zayıf bir ihtimal.
1: Deneyin.
0: Emredersiniz.
4: Efendim, bunu görmeniz gerekiyor.
5: Kubbenin içindeki
6: lütfen sakin olun.
5: İletişim kurulamıyor.
6: Her şey kontrol altında.

0: Lütfen sakin olun. Her şey kontrol altında.
1: Annem orada. Ona ulaşmam gerek.
2: Geçebilir miyiz? Affedersiniz. Pardon.
3: Ateşli beyazı. Tamam.
4: Ateş serbest.
3: 358 füzeleri fırlatıyor. İki füze ateşlendi. Hedef yok edilemedi.
5: Tüm füzeler ateşlendi. Hedef yok edilemedi.
6: Emercom'a göre saniyede 300 metreküpten fazla su akışı var.
7: Su yukarıdan akıyor. Dinamiğini açıklayamıyoruz.
8: 20 dakikaya burayı su basacak.
9: Çatıda helikopter var. Yürüyeyi al ve git buradan.
10: Ya sen?
9: Yetişirim.
10: Baba. Baba. Baba.
9: Sivil savunma hatları çalışıyor mu? Herkes evlerini terk etsin. Şişme botunuz varsa hazırda tutun. Kapalı mekanlarda kalmayın. Şimdilik kubbeyi delemiyoruz ama bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.
11: Su akışı şu anki hızıyla devam ederse üst ve alt katmanları yaklaşık yerden 30 metre yükseklikte birleşecek.
9: Tekrar ediyorum. Bir aile iletişimimiz kesildi. Eğer bunu duyuyorsanız lütfen en yakın Emercom üyesine, ulusal muhafıza ya da polise başvurup dahliye talimatlarını öğrenin. Böyle bir şansınız yoksa 9 katlı veya daha yüksek binaların çatısına çıkın. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sizin yardımınız olmadan başaramayız. Etrafınızdaki insanlara yardım etmeye çalışın. Ama bunu söylememe gerek yok sanırım.

0: telaşa kapılmaya gerek yok. Zor durumdaki herkese yardım edin. Her hayat bizim için önemli. Biz insanız. Ve son ana kadar birbirimizi kurtarmaya çalışmalıyız.
1: Affedersiniz ama onu nasıl yok edeceğimizi biliyorum.
0: Öyle değil mi ya, helikopter bekliyor.
1: Kapsülüm nerede? Amacım yukarı akan sudan yararlanmak. Kapsül akıntıya kapılacak ve biraz şanslıysak akıntı onu gemiye fırlatacak. Yeterince güçlü bir darbe onu yok edebilir.
0: Anladığım kadarıyla bu tek yönlü bir yolculuk.
1: Evet.
0: Söylesene bana. Nasıl çalışıyor bu şey? Bir şey yararsa Gülge'ye onu sevdiğimi söyle. Bunu pek sık söylemezdim.
1: Kendiniz söylersiniz. Kapsülü sadece ben kontrol edebilirim. Manuel olarak kullanırsam Ra onu fark etmez. Navigasyon için yardımınız gerekecek. Bunu yapabilir misiniz?
0: Yoldaşlar, hepinize burayı terk etmenizi söyledim. Acil tahliye.
2: Peki ya siz general?
0: Nesini anlamadınız? Tekrar söylüyorum. Çıkın ve kapıları kapatın. Daha da iyisi mühürleyin.

0: derece sağa dönmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
2: Bütün birimlerin dikkatine. Kubbeyle mesafenizi koruyun.
3: 123. Su yaklaşık 5 metre yükseklikte. Daha ilerisini göremiyorum ama seviyesi yükseliyor.
4: 127. SEK binasının çatısında 7-8 kişi var. Alınmaları gerekiyor. Suyun ulaşması 10 dakika sürmez. Petrovka Caddesi'nde de durum

0: 129 anlaşıldı. Petrovka'da emniyet binasının çatısına ineceğim.
1: Bir boşluk gören oldu mu? Yakıtı basalıyor. Yaklaşık 15 dakikam kaldı. Bir grubu otelin çatısından almak istedim ama kubbeye fazla yakındı. Küçük helikopterimiz vardı. Yardımınız gerekiyor.
2: Ömerkom'dan oraya bot göndermelerini isteyeceğim.
1: 127 su yaklaşıyor. 2 dakikam var. Sonra bir yere inmem gerekecek.
2: Mümkün olduğu kadar havada kalın.
0: Yapacak başka bir şey var mı?
2: Hadi beyler, Tanrı yardımcınız olsun.
3: 127, Sandanovski bulvarına inmek için izin istiyorum. Karım orada.
2: İzin verildi 127.

just

0: geçtim. Etrafta kuru yer kalmamış. Yakıtımız bitti. Önümüzde bir bina var. Oraya gidiyorum.
1: 326. Su neredeyse bizim seviyemize geldi. Sen yok. Kablolara dikkat et. Ne var orada?
0: Düşüyoruz.
1: İttifak kaybettik.
2: Nuria tutun.
1: Hadi devam et.
0: Kontrolü kaybettik.
2: Tutun. Nuria atla hemen. Julia! Julia! Julia! Kaçıya doğru yüz!
0: Suçolka Caddesi'nde bir binanın çatısında 4 kişi görüyorum. Kaç boş yeriniz var?
3: Biraz daha sağ. Bariyere kadar 1 kilometre var. Şansın açık olsun.
1: Düşük ihtimal ama deneyeceğim.
4: Siz de ayrıldınız mı?
3: Elbette.
1: Muhtemelen yalan söylüyorsunuz. Büyük ihtimalle öleceğinizi düşünerek bir şey...
4: Açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Julia ile birlikte yaşamamıza izin veriyor musunuz?
3: Tam anlamana hayran kaldım Hariton.
1: Geleceğimiz için endişe
4: ediyorsanız şunu bilin ki...
3: Biliyorum, bir işin, bir evin ve bahçen var. Senin ölme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünürsek izin veriyorum. Dikkatli ol.
5: Sola gel, kuleye çarpacaksın.
4: Ne kadar kaldı?
3: Tekrar et.
1: Dalgaların birleşmesine. Ne kadar zaman kaldı?
3: Üzgünüm Harrison. Artık yardım edemem.

0: Bu nedir? Bizimkilerden mi? Evet.
1: Binayı ben havaya uçurdum. Her şeyin sorumlusu benim.
2: Öldürün onu.
1: Daha ne bekliyorsunuz ki? Hadi öldürün artık
3: Yürüyen
1: beni.
3: Yürüyen Lebedev o.
4: Ne hissettiğini biliyorum. Ben de öyle hissediyorum. Aynı şeyleri ben de yaşadım.
1: İvan, benim suçum olduğunu biliyorsun değil mi?
5: Bu doğru. Çekil oradan. Çekil.
1: Hayır.
4: Gidecek bir yerim yok.
1: Artem.

şehzade!

0: Halkantılı akıntılar görüyorum. Kaynağını göremiyorum ama güçleniyorlar.
1: Bütün helikopterlerin dikkatini. Kubbeden en az 1 kilometre uzak.
2: Anlaşıldı. 1 kilometreyi çekiliyoruz.
3: Beklenmedik su fışkırmaları olabilir. Yaklaşmayın.
4: 226 anlaşıldı. Uzaklaşıyoruz. Hedefin üst kısmı sudan çıktı. Hedef hızla yükseliyor.
3: 237 hedef aşağıda. Üst kısmını görüyorum. Hedefe kilitlendim. Yükseliyor, yükseliyor.
4: 226. Onaylıyorum. Hedef göründü. Onu vurabilir.
3: Ateş serbest.
2: 237. Hedefe kilitlendim. Ateş ediyorum.
3: Erindi.
4: 237. Füzeler ateşlendi. Uzaklaşıyorum. Füzeler ateşlendi. Hedef vuruldu ama yok edilemedi.
3: Anlaşıldı. Üste dönün. İçeride ne oluyor? Dalgalar birleşti mi?
2: 226. Anlaşılmıyor. Işık ve akıntı var.
4: Su objeyi yukarı çıkarıyor.
3: Blackjack hemen hedefe kilitlensin.

0: Kubbemize dönmek için izin istiyor.
1: 237 su seviyesi hızla düşüyor. Kubbe hala duruyor. Ama su buharlaşıyor. İnsanları görebiliyorum.

Yulia?

0: heyecan dördüncü maçlarla devam ediyor.
1: Kale doğru gol!
0: B Ligi dördüncü gruptaki Romanya-İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. You really want to know? This is Verity. Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Jeremy, say something.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Now do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmed'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Well, it's estimated casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm continent. What the fuck you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What happened if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: Get out of here, Mr. President. Please.
14: There are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Evet.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
17: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
18: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
15: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
17: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
15: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
17: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
19: Deniyoruz.